0: 24 saat bütün gün mülazimat kıldı. Jüngö Tömür Yolu Ürümçi İdarisi Guruhi Çeklik Şirketi Kumul Poyiz Uçastikisi Kumul Vokzalı'nın yolucu toş nöbetçi hadimi Li Tautau mundaq dedi. Vokzalı giriş çıkış liniyasını üzüksüz alalaştırıp bir xatirlik tekşürüş ve delilleş yollarını canlıq tanışıdık. Hem de yolucular zişira yollarda hadımlarını köpeytip, yetekleşini küçeytip, yolucuların bir xatirlik tekşürüş eğizi, bilet setiş zali, poyiz kütüş rayonu katırlıq alkılıq rayonlarda tez, tertiplik yürüyüşüge kapalı tıkılıp, her bir yolucuğa köngül koyup mülazimet kıldık. Bunundan başka Kumul Vokzali, Ademlik bilet setiş ve mülazimetini saklap gelip, yaşanğalla katarlıq doğru meşgulatıgı pişik bulmağın yolucularga kolaylıq yaratıp verdi. Vokzalının poiz kütüş rayonu da haksız tokkaçılaş eğizi ve 24 saat tik kaynak su üskünlüsü köp edilip, yolucuların köpkül ihtiyacı kandırıldı. Vokzal aldıdaki meydanda Kumul Şehirlik Katnaş Transport Universal Memori Kanun İcraklış İdarisi Katnaş Transport Bazarına Maksus Tüzeş Hareketini kanat yaydırıp kanunsuz ticaret kılış ve türlük katnaş kanun nizamlarına hılap kılmışlığa bütün küçü bilen zerbe verdi. Kanun icra kılışı adımla tuyuksuz teşhirişini kanat yaydırıp belgelimge hılaplık kılgan optomobillerinin meydan Vokzal rayonuna girişini katli tostu. Şunun bilen birge tor taksisi, taksi ticaretindeki kalayımkan ahvalağa karta, kanun icra kılıcı adımla çağırılıp tekşürüş, nazarat kılıp başkuruş salmıkını aşırıp, vokzalının kiriş çıkışı yığızı, yolucular ziş rayon katarlıq noktalıq orullada, yoldan ötken yolucularga bir kadar seperge çıkış teşvikatını kanat yaydırıp, yolucularını montizm ticaret optomobillerine talıp oturuşka yetekildi. Kumul Şehirlik Katnaş Transport Universal Memori Kanun İcra Kılış İdarisi'nin 1. Derecelik Memori Kanun İcra Kılış Kadimi Varıscan Yakup Mındak dedi. 1. May dem iliş mezgili de şehir ahalileri ve sayahatçilerin seferge çıkış bir xatirlikigi kapalı tıkılış üçün Kumul Şehirlik Katnaş Transport Universal Memori Kanun İcra Kılış İdarisi'ndeki barlıq kadımla kanunga hılap kılmışlarını katıq tekşürüp bir taraf kılıp şehir ahalileri çıkış bir xatirlikini yakış oğdaydı.
1: Üstansımız haberi. Şinjanın kömür konsepide mundaq bir küreş kılgıcı ba. O qatti tavrenmez iradisi ve qatti boşışmaydıgan royi bilen kan bihatarlıki ve muyit qoğdaş sahasıda kişini təsirlendirdiğan hikayelerini yarattı. O dəl Şinjandaki en güzel emgekçi Sun Weijun. 4. ayının 28. günü ettigende Sun Weijun bölümdeki xadımlarını başlap üstocu qızış meydani. Üskünü öyü qatarlıq işləp çıkırışının birinci sepigi çonkuru çöküp, her bir caydaki yoşurun xalapni təfsili bir mübir təşkürüp, her bir işçi xizmetçinin məşğulat ölçümünü əstaydıl sorab, her qandaq bir inçki halkını boş koyu etmedi. O bir xatarlıq muyit qoğdaş bölümünün başlıqı buluş süpürü bilen xizmet usulü de dadıl yanılıq yaratıp tərbiyyələşini qararlıq təşkilləb qanat yaydırdı. Onun pahalı türküsü de karxanın içi de həmi kişi bir xatarlıqı əhmiyyət beridiğen, həmi işte bir xatarlıqını gözləydiğen yaxşı keyfiyyat şekillendi. Aratörü Guanghui Kancılıq Çeklik Şirketi bir xatarlıq muyit qoğdaş bölümünün başlıqı sünməyücün mundaq dedi. Bir xatarlıq xizmetini çoğun tutkandıla, işçi xizmetçiler xatırcam xizmet kılalaydı. Karxanımı mıqım tərəqi kılalaydı. 2010 yılı kan kurulğandın buyan karxanımız bir xatar işləp çıkırışta hadisi görülməsliğini işqaşırdı. Yakın qıyılardan buyan dövlətin ekologiya mədəniyiliki kuruluşunun çoğunqır alğı silcidilişi əgişib, yeşil kan kuruluşu kömürçilik kəsbinin yukur süpərlik tərəqiyatının muqarar təlbiqi aylandı. Sün ve cün muhit qoğdaşqa alaqıdır kanun nizamlar və kəs muhit qoğdaşqa alaqıdır kanun nizamlar və kəsbi bilimlərini təşəbbüskarlıq bilən tətqiq qılıb, karxanının muhit qoğdaşını başqoruş tüzümünü

尊敬的听众朋友们，大家好，欢迎大家收听国家通用语言天天学栏目，我是阿布杜外利穆达利夫。Hürmetli radyo anlayış dostlar, devlet ortak dilini günde ögüneyle sahibimizini yaptırıp anlaşılan karşımız, ben Abdüveli Mutallim. Hav dinleyen pangyomen, 今天我们继续学习第十六课的内容。今天我们学习新的对话。我买27号去乌鲁木齐的票。

0: Şincan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır Ertigenli Haberler programımızda başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlayıcılar, yakışımı sizler. Ertigenli Haberler programımızın anlayışlarını karşıya alımız. Bugün 2026 yıl 5. ayının 4. günü, Düşenbe. Dehqonlar kalendarı boyunca 3. ayının 18. günü.
2: Avval bu qitimki programımızın asasi mezmurlarını tanıştırımız.
1: Otonom rayon siyasette yenilik yaratışını sijil çoğunkurlaştırıp, yeçimeti süpüsünün derecesini östürüp, rayonla hemkarlıkını yanımı küçeytip, taşkı soğudunun süpütünü östürüp, ünümünü aşırış, mokum eşşiğe bütün küş bilen türtüke boldı.
2: Abdunum rayon yeşil asasi kuruluşunu motor kılıp, yeşil tohni bivasta tutaştırışını çoğunkırlaştırıp, tok kaçılaş torunu mükemmelleştirip, yeşil işlep çıkırış kuvvetini kozgıtıp, yeşil sepergi çıkış körünüşünü ravallaştırdı.
1: Şincan'daki milyon kilovat derecelik yorukluk, ısıklık bilen yorukluk volt birge ödüleşken, tuncu pakiz enerjiye ülge türde torlaştırılıp tok tarkıtıldı.
2: Abdunum rayon

0: Onun rayondaki erkaysın menzir rayonları mol mezmulluk, rengdar faaliyetlerden kanat yaydırıp, cay caylardan gelgen sayıhçilerine hoşalık oran kütü aldı.
1: Tuncu növetlik Şincan dereceden taşkırı futbol birleşme musabakısı katnışıdığan her kaysı komandalar bütün küçü bilen teyarlık kılıç baskıcığı girdi. Emdi haberle anlanla.
0: Stansımız muhbiri Gavmanku'yu haber kılıdı. Atanım rayon bu yılı kirgendim bu yan. Cumbu Şincan erken soğudu sınak rayonunu tutka kılıp siyasette yenilik yartışını sıçıl çonkurlaştırıp EHVT'i süpüsünün derecesini östürüp rayonlar hemkarlıkını yanıma küçeytip taşkı soğudunun süpütünü östürüp önümünü aşırış. Mokum eşşika bütün küş bilen türdükü boldu. Birinci fesilde Şincan'ın import-export umumi kıymeti 111 milyard 680 milyon yuan'a yetip, bultırkışı mezgildikiden 3.14% taştı. Cumbu Şincan Erkin Soğudu Sınak Rayonu, Kaşgar Bölek Rayonu'ndaki Şincan Lungyuan Elektr Üskönülür Çeklik Şirketi yakında Kırgızistan'a evetlediğin zakazını ülgürtüşü için bütün küşü bilen işe girişti. Şirketin baş direktörü Wang Feng muhbirga, şirketin asaslıkı metal kurulumu yasaş, seteş katarlık kesifleri bilen şugullanılgallıkı. Bu yıl birinci pesilde eksport somusunun bulturkuşu mezgir eğitimindak dedi. Mesulatlarımızda asaslıkı Otur Asiyatiki 5 devletki setibatımız. Hazır işlep çıkırılatkan zakaz somusu 940 milyon yönlük yötki yıl bulunduğun Koraş durumu öz zakısını Kırgızistan'daki Cungu Kırgızistan Özbekistan Tömür Yolu Türkiye evetimiz. Kiyinki kademde memleket sırtıdaki bazar ihtiyacı asasen işlep çıkırış bölümünü kemeytip tehimi köp mesulatlarını yartıp şirketimizden Otur Asya, Canubu Asya bazardaki rekabet küçünü aşırışını planladık. Devletimizin garip geçip yetiştiği yadroluk tügünü bulganın Kaşgar'ı, taşkı soğudu karakhanaları çetel bazarını uğrullaştırışta oldun tallaydıgan cayga aylandı. Bu yıl birinci fesilde Cungu Şincan Erkin Soğudu Sınak Rayonu, Kaşgar Bölek Rayonu işkaşırgan import-export soğudu umumu sonması 21 milyar 400 milyon yuan geyitip, buldur kuşu mezgildikiden 17% eşip, fesillik nişan normadan aşırıp orunda aldı. 305 karxana yenidən köpüyüb, bultur quşu məzgildikidən 13% açdı. Qashqari Aviasiya Porti Universal Mülazimət Mərkizinin müdiri Can Xaytao muxbirqa. Növbətdə Qashqari Bölək rayonundakı karxana umumi sanının 5683-ki yetib, yopuq keçilgən dəstəbki məzgildikidən 179% aşqanlıqı, 79% aşqanlıqı, 94 noktalanış ünümünün barğansırı körünerlik bolğallıkını etmandak dedi. Bu yıl kirgandım uyan tüzümde yanılık yartış yönelişten 62'ni yeniden izlenip tepip çıkıp, tüyünün ıhtıdar derecesini üzleksiz östürüp, yolucu toşuş liniyastın cemiyetini, yük toşuş halkara aviasiya liniyastın 11'ini açtık. Şuna bilen bile, tamojna halkara tüyün portuğu makallaşkallıktan tekşürüş, tamojundan ötküzüş ünümümüz üzleksiz östü. Köp becerildiğin 203 iş türünü bimtön bilen yerlikte bir tutaş becerişini emeliyleştirip, karxanlarının ıltımas talepleriye teximi tez inkas kaytırıp, teximi delce aydı mulazimet kıldık. Kaşgar Bölek rayonu, taşkı soğudusunun cuş urup ravajlanışı, Şincan'ın sırtkı eçivetişte süpetini östürüp, ünümlü aşırıqallıkının callık ıhçam görünüşü. Bu yıl kirgendim bu yan Abdonim rayonunun yukarı seviyede sırtkı eçivetişinin çunkuru alığı sürüşe yaygışıp, çigra halkıgan ıhtısat soğudu alakısı sıcıl çunkurlaştı. Şincan'daki herkes çoğun portlarının hayatı küçümü umum yüzlük kozgatıldı. İpek yolu ıhtısat belveği Şincan bölgeki, şimali yoldaki açkuşluk tügün noktası bolgan Cimenay portunun import-export türleri sıcıl bir yedi. Hem de soğudu körümü puhtu kadem bilen keneydi. Birinci fesilde port arkalık import kılıngan yezigilik mesulat kımmeti yenge yetip, bultur kuşu mezgildikiden 62.14%, export kılıngan meyve köktat kımmeti 54 milyon 481 milyon yenge yetip, 532.15% açtı. Yezigilik maşini üskünleri, öy cihazları, hem onlarının zapçasları, sapal, farfır mesulatları katarılıp türlerini export kılışımı mas kademde açtı. Şincan YMA Xalqara Soğudu Çeklik Şirketinin direktörü Cung Shuan Qin mundaq dedi. Birinci fesilde şirketimiz asaslıqı yezigilik maşini üskünelerini eksport kılışına asas kıldık. Şendong'daki

Jinglong Karxana Guruyi şirketi bilen 300 netçe avtomobilini eksport kılıç toktumu imzaladık. Keyinki kademde tavar, avtomobil ve maşini üskünlerini, yeni bir kısım elektronluk mesulatlarını eksport kılıçını asas kılıp, eksportun erkayız halkalardaki hizmetlerini yakşı işleyemiz. Ham, yeni, yezigilik mesulatlardan kündelik yenik sanat malları gıca, Cungu'da yasalgan, Şincan'da işlengen, Bargansarı köp mesulat, Cimine Portu arkılık Otra Asya hem etraftaki bazarlara gıyızılınıp, Taşkı Soğudu terakiyatının elastikliği üzliksiz küçeydi. Cimine Tamajnısı Nazarat Kılıç Başkoruş Bölümünün birinci derecelik memuri kanunu icra kılıkçısı Yen Çın mındak dedi. Meyli import kılınırgan

yeşil seferki çıkış görünüşleri havallaştırdı. Avtonom rayonun tunç türkümdeki yeşil tokni bevasta tutaştırış türü bolgan ili Şintiyan kömür kimya sanayiti çeklik mesuliyet şirketinin 50 bin kilovatlık yorukluk volt arkalık tok çıkırış türüge 245 milyon yuan meblağ selinudu. Bu tür yorukluk volt punkti, energiya saklaş sistemisi hem tenşeş kontrol kılış sistemisi katarlıklarını öz içeğe alıdı. Yakında yorukluk volt punkti kuruluşu tamamlandı. Bu türde asıl bulgan yeşil tok arkalık kömür kimya sanayiti işlep çıkırışı şiltidigan tok bilen bevasta teminleş, yeni energiyalik tok çıkırış bilen sanayiti işlitidigan energiyani delcaydı udullaştırış şıkka aşırılıdı. İli, Şintiyan kömür kimya sanayiti çeklik mesuliyet şirketinin muavin baş injineri Sao Vedon ahval tonuşturup mandak dedi. Yorukluk voltun faydalanıp karbon koyup verişini ünümlük tövelletiş bilen bile yeşil tok bilen kimya sanayiti karhanalarını teminleyimiz. Bu keyingi kademde yeşil taraqiyat tıpıga özgertiştiki taraqiyat yönelişimiz. Bu turni 10. ay etrafı da torlaştırıp yürüştürümüz. Bunun rayon bu yıl kirgendim bu yan yeşil tokni bevasta tutaştırış siyasetini emeliyleştirişini çoğunkurlaştırıp yeşil energiye şiltiş arkalık yeşil istimalığı kuvvet koştu. Avtonom rayonluk taraqqiyat ve islahat komiteti yıl 5'de Şincan'ın yeni energiyasını yakın etrafta şiltişini tez algı sılcıtışka alakadar işler doğrusudaki uhturuşunu ilan kılıp yeşil tokni bevasta tutaştırış taraqqiyatını tızlatıp kesiflerini yeşil töven karbonluk tıpkı özgertişki türtükü bulup töven karbonluk ve nöl karbonluk bağcı rayonu berpa kılıçını oturuğu koydu. Hazırlıkça şiltiş dairesi köp kristallık kırımını kömür kimya sanayiti, nefit, tabi gaz, nefit, kimya, katarlık kesiflerini kaplıgan işki türkümdeki yeşil tokni bevasta tutaştırış türü emeliyleşip yolu koyuldu. Avtonom rayonluk taraqqiyat ve islahat komiteti işki kurulaştırış, kırımını taksimleş ve istimal başkanımızdan başlıkı Abdugani Yasin Mındak dedi. Yeşil hesaplaş küçük katarlık yeni güllenme kesiflerini yine nöl karbonluk bakçı rayonu kuruluşuna çördüp, yeşil tokni bevasta tutaştırıp paydalanışta ailesini yanımı kengitip, energiye evzellikini aylandırışkı türtükü bulup, yeşil işlep çıkırış arkalık, yeşil mesulat, yeşil mulazmet istimalının süpütünü derecesini östürüşkü türtükü bulumuz. Fütünü derecesini östürüşkü türtükü bulumuz. Yeni energiyelik avtomobillerini tok kaçlaş estiyeleri. Nöbette, Avtonom rayonda yukarı süratlik taş yol mulazmet rayonunda tok kaçlaş estiyeleri bilen toluk kaplaş. Tok kaçlaş punkti cahette hemen nahin toluk kaplaş. Tokluğu cahette hemen yezini toluk kaplaş işka açtı. Hem de akıl tok kaçlaş süpüsünün özara tutaştırış ve ravallaştırış seviyesi sıcıl östü. Devlet Elektrik Toru Şincan Ticaret Mulazmet Merkezi, Bazar Kengeytiş Bölümünün Muavun Müdiri, Dön Cüşan Muhbirga, Hazırlıkça Şirket Ticaret Rayon'daki 97 Memuri Nahiye, 1186 Memuri Yezda, Amavi Tok Kaçlaş Esliyesi bilen Toluk Kaplaşını Şıkaşırıp, Nahiye, Yeza Menziri Rayon'u, yukarı süratlik taş yoldan ibaret, strolluk tok kaçılaş doğru berpa kılıp, amının yeşil seferi çıkış ihtiyacını kandırgallıkını eğitip mandak dedi. Yerlik hükümetle bilen pahalı udulluşup tok kaçılaş doğru cahit de, çoğun kent pazarla, başka cahit köçürüp merkezlik uğrulaştırış rayonu, kızık noktuluk sayahat menzilini kaplaşka bütün güç bilen türtükü bulduk. Şincan akıl avtomobil doğru süpüsüne tayinip, öz aldık ornatkan tok kaçlaş estiyelerini, keç gündüz her vakit küzütüp ölçeşini şıkaşırıp, mehsus kadımlarını nöbetçilik, dijörnelik kılışka orullaştırıp, tok kaçlaş üskünelerinin mokum yürüyüşüye hakiki kapımçı, kumul, turpan katarlı katnaş tügini ve kızık noktuluk menzir rayonlarını merkezleştirip, tok bilen teminleş liniyesi, transformator katarlı elektrik energiye estiyelerini mehsul çarlak tekşürüş salmakını zor ettik. Abdugani Yasin, Avtonom rayonluk taraqqiyat ve islahat komitetinin tok kaçlaş estiyeler kuruluşunun 3 yıllık hareket layihasını tüzüp, doğru uğrullaştırışını elalaştırıp, mulazmet derecesini östürüp, ekologiya yenilik yartıp, yeşil istimalini ilgir sürüp, töven karbonluk taraqqiyatkı türtükü boludgallıkını bildirip mandak dedi.
Tokkaçlaş mulazmet iktidarını esirlep küçeytiş hareketini yolu koyup, Abdonum rayındaki Tokkaçlaş esniyelerini özara tutaştırış, özara ravallaştırışını sıcak

0: ilgir sürümüz. Tokkaçılaş mülazimet seviyesini umumizlik östürüp, yeni energiyelik avtomobil stimalini puhti kapalet bilen teminler, yeşil seferi çıkış stimal mülazimetinin derecesini yukarı götürüşke sıcıl türtüke bulumuz.
1: Stansımız haberi. Qumul şehirdeki devletin üçüncü türkümdeki Qumluk, Çöllük, Qaqaslıq bazısı noktalıq türü bolğan datan törük 1 milyon kilovatlıq, yoruqluq ısıqlıq bilen yoruqluq volt bir gevdiləşdirilgən pakız energiya ülge türü de bütün sığın boyunca torlaştırıp tok tarqıtış 5. ayının 2. günü resmi işqa aşırıldı. Bu Avtonom rayondaki yoruqluq 40 kilovat derecelik tonji pakız energiya ülge kuruluşu. Bu tür Qumul şehrinin İvirgol rayonunda 900 bin kilovatlıq yoruqluq volt bilen 100 bin kilovatlıq yoruqluq sıklıqını bir gevdiləşdirip içiş endisi kolunulgan. Bu türdeki yoruqluq sıklıq energiya saklaş elektr stansı da uzunluğu 1200 metr keladigan sıklıq yığış kaytma yoludan 46'sı bulup, umumi sıklıq yığış kölümü 800 bin kvadrat metrge yetidu. 8 saat sıklıq saklay alaydu. Jungu Datan Şinjan Tok Tarqıtış Çeklik Şirketi, Şarkı Şinjan Şöbi Şirketi, Beyxatarlık ve Universal Başkuruş Bölümünün müdiri Yu Yongbu mundaq dedi. Yoruqluq volt keçiden tok çıkırıştın toktısa, sıxlıq saxlay sistemisi davamlıq energiya koyup berip, elektr toruğa muqum, şençilik tok ekimiyet güzüdü. Bunu yeniçe elektr energiya sistemisinin tabii muqumlaştırgıcısı değişki boludu. Bu an-anvi yeni energiya bazısının yakka aralap üzülüp kaladığan energiyadın tizginligili tanışıgili boludugan bexatar universal energiya bazısına karap tipini özgertip derecesini östürüşüge türütkü buluşka paydalıq. Bu tür işe kiriştirilgenden keyin yıllık tok tarqıtış miqdarı 2 milyar 210 milyon kilovat saat yetip tahminen 800 bin aylının yıllık tok işiltiş ihtiyacını kandıralaydı. Bu

0: tadqiqat o'rnining tadqiqotchisi, doktor yetakchisi Shaoliye turning to'g'rilashtirilishi elektr to'rining muqim yurishini kuchlik tarak bilan ta'minlab qolmay, texnik muhimi keyingi cho'ng tipdagi pokiz energiya bazalarining qurilishi uchun qimmatli tajriba to'plaganligini bildirib mundaq dedi. Yorug'lik volt shamol elektri bilan yorug'lik issiqlik elektr stansiyasining organik bog'lanishi yangi energiyani yetkazishga tirak bo'ladi. Shamol elektr yorug'lik volt orqali tok chiqarish turaqlik bo'lmaganda, tok bilan qizitib eritilgan tuzda energiya saqlaganda, shamol elektr yorug'lik volt quvvatining davolg'ishiga asosan shamol elektr yorug'lik voltning to'rg'i chiqarilishiga tirak bo'lg'ili. Ta'tir yo'nalishda yorug'lik issiqlik elektr stansiyasini ta'minlagan bo'ladi. Bu ko'rinishlar qumulda noyidi yaxshi umumlashtirish qimmatiga ega.
1: Stansımız muhbiri Lyukay'ı haber kılıdı. Balılar yesliği kiralaydıgan buluş, tümelligen ayılının bekteyi münasibetlik. Lekin balılarını kim bekiş, nurgun yaş ata anı üçün çoğun kıyın mesele bulup kaldı. Avtonom rayon yakınlığı yıllık bekiş, mülazimet sistemimiz kuruluşuna zor güç bilen algı sürüp, kolay mülazimet, halkı yakışlık baha, ela süpetlik karış arkalık, ayıllardaki balı bekiş kıyın buluştaki ağırlık noktana el kaldı. G'ulji shahri yaqinda a'lo sifatlik hukumat boshqurishidagi yasli ma'rif boyligini bir tutash bilanlab, hukumat boshqurishidagi 8 yaslida havolilik beqish sinfi etishni nuqtada sinab qilib, havolilik beqish apparatining o'lchamiga qattiq selishtirib, iqtidor rayonlarini ilmiy planlab, turmushdan xabar elish, o'yin o'ynash ham turtki bo'lish, ham bexatarlik muhofizati asliyalarini to'liq saqlab, 2 yoshdan 3 yoshgacha bo'lgan bovoqlar, bolalarni umumiy manfaatdor havolilik beqish mulozimati bilan ta'minladi. Oil boshlig'i Xanjuan mundaq dedi. Hukumat boshqurishidagi yaslining har oyda oladigan haqqi yuqori emas. Bu bizdek xizmatchilarga nisbatan nihoyatda qulay bo'ldi. G'ulji shahrlik sahiya sog'lomlik komiteti sifatlik tug'ut bo'limining boshlig'i Gao Ting Shujayning kelishi bilan ish o'rni chiqadigan beqish tarbiyalash qo'shinini mas qadamda tashkillab qurib, 2 yoshdan 3 yoshgacha bo'lgan bovoqlar bolalarni butun kunlik oldin xabar elish, quvvatlik tomoq yeguzish, dastlabki mazgilda tarbiyalash qatorliq bir punkt shaklidagi mulozimat bilan ta'minlanganlik, bir punkt shaklidagi mulozimat bilan ta'minlanganligini tanishtirib mundaq dedi. Keyingi 20 yilda etish

Kış merkezine kirganda xushal kulik sadolari üzilmay alınıp duratdi. Bu yerde derecik ayrı perviş kılıç yolu koyulgan bolup, bir yaştan iki yaşkıçı bolgan bolakla balılar rayonuğa sokuluştan sakılınış yumuşak kaplaması ve sezişini birleştiriş meşk üskünülleri seplenken. İki yaştan üç yaşkıçı bolgan bolakla balılar rayonuğa çökmüş şekildeki kum kölçüki ve resimli kitap boşluğu berpa kılınıp, balılar köyün içi ceryanı da özüp yetiliş imkaniyeti iyi kılındı. Lopnur nayesindeki çarek vakit, avallık ve kış merkezinin okutkutisi Hışenyen mündak dedi. Küçük dostlarının okşumağın yaş alaydılık gazasen, kuvvetlik tamamlarını muvaffuk maslaştırdık. Ders vakti da küçük dostlarını övgünüş ceryanı da oynap, oynayış ceryanı da övgünüş imkaniyeti iyi kılıp, hakiki kol selip işleş iktidarı iyi kılıp, sağlam öz yetilişini ilgir sürdük. Ayıl başlığı Sağuk Hüyümin'nin balısının yesliği kirgenine 4 ay bolgan bulup, balısıdaki özgürüş onu heyran kaldırdı. Sağuk Hüyümin mündak dedi. Okutukçular balılarından alak

0: davomida an'anaviy qo'lda momo pishirish hunarini davomlashtirib, mazlik dehqon taomlarini etib, oddiy hunariga tayinib, Yezkent rayonidagi bu kichik do'konini ro'naq topqizdi. Tunugun attigandala Chen Shipingning sahra oromgohi illiqlikka to'lib, bug'doyning mazlik hidi atrofga taraldi. Nurg'un sayohatchi bu yerning donqini anglab, dehqonlar qo'lda pishirgan an'anaviy momoga eg'iz tegish uchun keldi. Sayohatchi Liu Mansang mundaq dedi. Bu momoga ishiltilgan material pokiz ham yerlik echitqo ishiltilgashga an'anaviy bo'pti. Chen Shipping muxbirga an'anaviy tayyorlash hunar san'atida boshdan oxiri ching turib, shu joyning asli ekologiyalik yemaklik materiallarini tanlab ishlatganligini aytib mundaq dedi. Yerlik echitquda momo tayyorlashda an'ana bo'yicha ish qilamiz. Xamirni o'zimiz yog'urimiz, porchaqni o'zimiz teraymiz. Yana zig'irni o'zimiz ishlab chiqarib, suv yig'ini mo o'zimiz tartimiz. Momo cho'qim yeshil, sob tabiiy bo'lgandilar, kichik vaqtimizdagi yerlik puroqni saqlab qolg'ili bo'ladi. 2015-yili Shuymogu kenti Jungudiki an'anaviy kentlar tizimligiga kirgizilib, sahra sayohatchiligining taraqqiyoti kun seri jallandi. Chen Shipingmo mushu fursatdan foydalanib, hoylisini yangilab sahra oromgohi ochdi. Bu yil may bayramlik dam olish mazgilida do'konining savdosi odatdan tashqari qizib, kundalik 200 nacha yuandan eshib 400 nacha yuanga yetdi. U mundaq dedi. Atigan soat 5 tala o'rnimdan turib ishlayman. Sayohatchilar yaxshi yeb, xushal bo'lsa, setib oladiganlar ko'p bo'lsa, buningdan qanoat his qilaman. Bir jub qo'limga tayinib, ishlab pul tepib, kunlarimni ko'ngillik o'tkazyapman. Chen Shipping bir qallay ximir, bir qasqan issiq momo 10 yillik aqidasiga tayinib, an'anaviy hunari bilan yezi kentlardagi qaynoq turmush hidini namoyon qildi. Shundaqla tirishib emgak qilib tijorat qilishga tayinib, o'ziga tava baxt yo'lini ochdi. Chen Shipping mundaq dedi. Bir jub qo'limizga tayinib emgak qilish, kurash qilish ang sharaflik. Yezi kentdagi yerlik tanni saqlab qolish uchun bu ko'ni hunarni izchil qo'g'dab, har bir kishilik ximir tomoqni ko'ngil qo'yib yaxshi etaman. Har soha, har kasbda chin turib ishlayotgan barliq emgakchilarning bayramini tabriklayman. Tirishib ishlab, beyib, kunlarining borgan sari yaxshi bo'lishiga tilakdoshman.
1: Ustozimiz xabari. 2026 yılı kalıptaşlık lonkısı Şincang derecesinin taşkırı futbol birleşim müsabakası başlanış aldı da durmakta. Şincang'daki müsabakı katınıştığın erkaisi komandıla müsabakıdın ilgideki müsabakı küçep teyarlık kılıç baskıçağı kırdı. Bayonqulun oblasti vekilleri komandisi Tunca Aylanımı müsabakıdın ki 5. ayının 23. günü Bayonqulun tenterbiye meydanında öz meydanında Tunca Meydan müsabakta komanda ahırkı küçeş meşkı baskıçağı kırdı. Meşk meydanında mayırla pas biriş, müdafiye kılıç, vartağı top uruş katarlık hücum müdafiye hareketlerini naid ravan tamamlap can tikip ilişiş altını toluk namayen kıldı. Komanda azası Muzaffer Yolbaz mındak dedi. Komandadaki yukarıdan tümeni geçen meylen toluk teyarlanıp bulduk. Çokun bütün küçümüz bilen taktik üslubumuz ve evzellikimizini cari kıldırımız. Bortala oblasti vekiller komandisi Arşan Nayelik Tenterbiye Meydanı'nda yip kaletti yanımı küçeytiş meşke ilip vardı. Komanda musabıkıga teyarlı kılıç planını ilmi tüzüp, Tiernırla kollektifi bütün musabılık yetekçilik kılıp, taktiki cahette cipsillaştırıştı ki kem tüklüklerini tolukladı. Komanda azaları teşebbüskarlıkla meşkini küçeytip, inç kalıklarını kayıt kayıt meşk kılıp, yukarı ölçemde musabıkıga teyarlı kıldı. Bortala oblasti vekiller komandasının yardımcı Tierneri Aşımcan mandak dedi. Beden iktidarı, teknika, taktika ve psikikirin ibaret tört cihetten sistemlik musabıkı teyarlık kılışını noktalık kanat yedirip, komanda azalarının maharet aleti ve ruhi aletini tenşişi yardım verip, köpçülükne en yakşı beden aleti ve ruhi kıyafet bilen musabıkı katnışış imkaniyeti yıkılımız. 2026 yılı kalıptaşlık lonkısı, Şincan dereceden taşkırı futbol birleşim müsabıkısı, 5. ayının 16. günü ve 9. günü geçti devamlaşıdı. Bütün müsabık fesilde 14 vekiller komandası 56 meydan ciddi müsabıklaşıdı.
0: Hem de kısa haberle anlattığımız. Pichan sanoat bog'chi rayoniga makonlashgan Shinjiang Chichuangning yiliga 28 million 800 000 kvadrat metr o'tirhol yuqori besimliq elektr

0: چقدر بالادو. 4-5 بال غربی شمال شمال چقدر.
1: Hürmetlik radyo anlıgıcılar. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Ertigerlik Haberler programımızı boyunca anlatış verdik. Bu kitabı programımızdan tercümanları Mihray Osman, Arzugül Halık. Muhariri Medine Merdan. Mesul Muhariri Tursun Tohta Abdullah. Diktörleri Aynur Mehmet bilen Hasancan Sabut. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Ertigerlik Haberler programımızı anlıgınınla rahmet. Слушатын абончыда терминалын түшүрсеңиз, техникөп сарқылмаз муллардын хабардар болалайсыз.

radio Amatör. Çok annen teşvik alt programımızın yaptığı bu akşam anı kazan parçalarımız. Ben bulacağım tarih kan parçalarımız. Ben bulacağım tarih. Yanı devirdi ki partiyanın Şincanlı bir arkadaşlar bir yerine. Polo, Delcay'da, oğlumuzda kısçılaştırayla mozuluk makalını aldınız.

yükseklikte durup gözdeş, tahlil kılış ve bir taraf kılışkı mahir bulup, yüksek siyasi sezgörlük ve çoğunkur siyasi parıklendiriş iktidarı tayınıp, türlük yoşurun siyasi tozak ve yoşurun hep-hatırını delce aydı parıklendirip, türlük hata pişkir yıkımı ve nacar siyasi kaşılılığını katli tosup, Şincan'ın türlü hizmetleri de başının ahır toğra, katli boğan siyasi yönelişini boylap, mukam algı sılcışıga hakiki kapalı kılış gerek. İdiye yönelişini mekkem ilgileş gerek. İdiye hareketin yol başlangıcısı. İdiye yönelişi emniyet yolunu belgeleydi. Yeni devirdeki partiyanın Şincan'ın idare kılış tedbirini toluq, delcayda, umumyüzlük izcillaştırışta Xi Jinping yeni devir Cungo sosyalizm ideyasından ibaret bu zamanımızdaki Cungo markizizmi, durbini ve mikroskopiden yaxşı paydınlap onun yadroluq muhim mezmuni, ruhi mahiyeti, mol mahiyetik mezmuni ve emliyet talpini çoğunkuru ilgilep onunla mücessemlengen markizimliq meydan, nokti nazar, usulni bulup mu devletin birlikini qoğdaş doğrusudaki tövencek tepekkuri millet din hizmeti doğrusudaki kanuniyetik donuş yukarı süpertik terakkiyat doğrusudaki istiratiyelik oralaştırma halkını merkez kılıç doğrusudaki terakkiyat ideyasını sistemilik öğünüp özleştirip siyasi cihetten kalıptın itiraf kılıç ideya cihetten kalıptın itiraf kılıç nazriye cihetten kalıptın itiraf kılıç esiyat cihetten kalıptın itiraf kılıçını üzüksüz küçeytip çigeş, mürekkep vaziyette başının ahir siyasi kalını sergek tutup her kandak hep hatardan kokmay her kandak kaşılılardan kaymakıp kalmaslıqa hakiki kapalı tıklıp, müstekem idivi irada arkılık, Şincan'ın cemiyet mukamlığı ve ebedi emeliki üçün yemirilmez idivi asasını müstekemleş gerek. Şunun bilen bile, öğüneş, şikir yürgüzüş, kolun işini tutaştırışta, biliş, işiniş, kilişini birlik geltiriş için durup, nezriye öğüneş neticesini, hizmetlerini pilalaştaki şikir yoluğa, emelileştirişke türkü buluştaki tedbir, ve meselelerini halkılıştaki iktidarga aylandırıp, hakiki türde yeni devirdeki partiyanın Şincan'ın idare kılış tedbirini toluq, delce ayda umumizlik izcillaştırıştaki siyasi anlıqlık, ideya anlıqlıkı ve hareket anlıqlıkını küçeytip, onu Şincan'ın vaziyetini tahlil kılış, terakkiyattaki kıyın meselelerini halkılış, cemiyet mukamlığı ve ebedi emirlikini qoğdaştaki kudretlik idivi kuralga aylandırış gerek. Kımmet yönelişini çin gözleş gerek. Kımmet yönelişi, hakimiyet yürgüzüş ideyesi ve asli maksat burçını namayan kılıdı. Yeni devirdeki partiyanın Şincan'ın idare kılış tedbiri, devlet istiratiyası bilen Şincan'ın emeliyetini çoğunkuru yuğurup, kalıplarını mücessemleş, baştan ahır tüp kımmet yönelişi kılış için durup, halık durmuşu bəxt saatetini aşırış, milletler iştbaklıkını ilgiri sürüş, ortak beyişini işkaşırışını mevqe ve məqsəd kılıp, Şincan hizmetindeki kim üçün buluş, kimge tayinleş, terakkiyat neticelerden kim ortak beharlanıştan ibaret tüp karakterlik meselige çoğunkır cevap verdi. Bu, her derecelik partiye azalırı kadırladın, başının ahir halkının meydanı de çantırıp, emeliyetten ötküzüş davamı da hem ama en köngül bölüdüğün, en bivaste, en real menfet meselesine halkılışka ehmiyet verip, maarep, davalaş, işgı oralaştırış, turalgu katırlık halk durmuşu dair emeli işle arkalık, turmuş şeraitini yakışlap, kalıplarını mücessemlap, hem bütün halkını terakkiyat neticelerinden ortak beharlendiriş için durup, yukarı süpertik terakkiyat türkü buluş davamı da rayolla parkı, şehir yazı parkı ve kerim parkını kiçikiltip, ortak beş yolu da her kandak bir milletini septin çürüp oymaslıkka hakiki kapalı kılışını talep kılıdı. Emeliyat şunu ispatladı ki, bu kımmet yönelişini başının ahir çın saklıgandıla ondan partiyanın Şincan'daki hakimiyet yürgüzüş asasını üzüksüz puhtulap, yeni devirdeki partiyanın Şincan'ın idare kılış tedbirinin emelileşip yıldız tatışı, çeçekləp meyve berişige puhtu törtkü bulup, Şincan'daki her millet halıqını, Cunhua milleti çoğun ailesi de onarının danırıp, ortak iştibaklaşıp güreş kılıp, ortak gülünüp terakki kılıp, iştibak inak, avat bay, medeni bulgan, terakki kılgan, xatircem yaşap, hoşal qoram işleydigan, ekologiyası yakşı bulgan, sosyalistik zaman vilaşkan Şincan'ın terakkiyat yeni menzerisini sizip çıkkalı buludu. Orun özgürüşünü közetişte, yeni devirdeki partiyanın Şincan'ın idare kılış tedbirinin devir koordinatını delce ayda ilgileş gerek. Orun, bizden kayarıda turu vatkalıkımızdı. Kays terapki meni vatkalıkımızdı belgileydi.
yeni davrdagi partiyaning Shinjongni idora qilish tadbirini to'liq dal joyda umumiylik ishlashtirishda jazman mavqeni Shinjong taraqqiyotining tarixiy o'rni, butun mamlakat umumiyatidagi strategik o'rni hamda dunyoning 100 yillik o'zgarish vaziyatidagi davr o'rniga qo'yib, vaziyatga qarab plan tuzib, vaziyatga qarab harakatga kelish, vaziyatga qarab ish ko'rishni ishqa oshirish kerak. Mavqeni tarixiy yangi o'rniga qo'yib, Shinjong xizmatida qo'lga keltirilgan g'oyat zo'r natijalar va duch kelgan cho'nqir qatlamli xirislarni cho'nqir to'nish kerak. Yangi davrga kirib, Shinjong har taraflama cho'nqir qatlamli tarixiy xarakterlik taraqqiyot o'zgarishini kutib oldi. Iqtisodning yuqori sifatli taraqqiyoti ishqa oshirilib, ul aslala uzluksiz mukammallashtirildi. Xos, afzal kasblar jo'sh urib rivojlantirilib, har millat ommaning turmush saviyasi sijil o'stirildi. Jamiyat umumiyatining inohlarini saqlab, qonunchil Shinjong, tinch omon Shinjong qurilishi puxta olg'a siljitilib, har millat ommaning bexatarlik tuyg'usi ko'rinarlik ochdi. Shinjongni madaniyat orqali oziqlantirish xizmati cho'nqir qanot yoydirilib, madaniyat ishlari gullab rivojlanib, har qaysi millatlarning madaniyat jihatiga almashtirishi, yug'urilishi texim qo'yuqlashdi. Ekologiya madaniylik qurilishi natijalari ko'rinarlik bo'ldi. Ekologiya muhit sifatida sijil yaxshilandi. Tianshanning janubiy shimolidagi ekologiya to'siqi texim mustahkamlandi. Bu muvaffaqiyatlarning qo'lga keltirilishi yangi davrdagi partiyaning Shinjongni idora qilish tadbirining tamoman to'g'ri ishkaligini to'liq isbotladi. Yangi davrdagi partiyaning Shinjongni idora qilish tadbirini to'liq dal joyda umumiylik izchillashtirishda jazman bu muvaffaqiyatlarning orqasiga mujassamlangan Shinjongni idora qilish qonuniyati va amaliyot tajribasini cho'nqir egallab, ham ro'shan natijalarni ko'rish, ham uzoq mazgil tirishishga tegishli yashirin natijalarga diqqat qilish. Shuning bilan birga, yana sohilnayotgan xavf-xatar xirislarni sagaklik bilan to'nib yetish kerak. Shinjongni idora qilish amaliyotidagi nuqtada biz hosil qilishdan sistemalik to'planishni bir butun gavdalik yuksaltirishgacha Shinjongning jamiyat muqimligi va abadiy amilligida uzluksiz yangi vaziyat yaratish kerak. Strategiyalik yangi o'rinni egallab, Shinjong xizmatini anglab olda, Jungho millatining ulug' gullanishidan iborat strategiyalik umumlikka qo'yib planlash kerak.

vatanı nakaplaş yoşuruş deyil o misalini dakıtanlarla sanımız. Tabi savat sahibimizde olsa kızıl, suçeçki, kol, put, eğiz, əsvisi kandak vaqtta en asan yuqudağalıqı doğursa da toxtılımız. Bunundan başqa beli vəlin qatarlıq sahiblerimizgə oranlaştırılgan məqalalarımı devamlıq dakıtanları da buludu. Ondaq tüvende hemimiz birlikte radio anlaylı. Dostlar, aldı bilen aile ve cemiyet sahibimiz boyunca aile ve biz diyen temedeki makalını anlat bakaylı. Bir marifçünas aile, mehir muhabbet, hoşallık ve külkünün kasırı doğru diyen işken. Şundan, ailemizdekiler dünyada bizge en köyünü dağın kişiler. Çünkü ata-anımız kadirilişimizge, cuvarımız ve balılarımız imayimizge muhtaç. Aile hem meylen üçün yölençük, kol kanat ve kaytarmakan. Aile demek, sığınış demek. Bazılar ailini tan seherde uçak beşide horu ırılıp durgan naştılıkka, keş kuralları köl boyu koyup bargan çağları da tayındıgan yölençikke. Bu arada mı yamgurdu mu kiyvalıdıgan, yine bazılar ailini Adem'nin kündülük durmuşuğa hamile kıbilen çarçıgan kuşlar kaytıp geldiğin çangıga. Bu aran çapkandan panahlanıdıgan deniz koltukluğa oxuştudu. Demek aile Adem'nin közü kıymaydıgan kandaşlık mehri ve çoğunkur sığınışının kaynımı halas. Ailede çanqısaq işkili usluqımız, qosqımız açsa yegili tamıqımız, toğlısaq kiygili kiyimimiz deyar. Ailede şirəgi biz amraq açdağımlar tızıqlıq. Odunumuzda köyüm çaldırımız külümsürəp oldurdu. Aile hər qandaq əhvalda, həm eylən tolub taşqan xuşallıq bilən qaytışqa təşnə bolıdıqan makan. Ailege bizni sırtdiki cudun çapqından saxlaydıqan küş qodrat, bir aile kişilerinin arzu istekleri, yaqı yurtlardaki işgüyarlarımızın intizarlıqları ve bütkül aile azalarının icil inahlıqı mücassamlengen. Tansılalısıda ötken şair Xıci Can, yurtqı qaytış haqqıda cüb nəzvə namlıq şehirde mondaqtab yazgan işken. Çıkıp getken kiçigimde bu yaqtın, yenip geldim yaşanğanda uyaqtın. Yurt şevisi bolsum o gertilim da, lekin çaşlar qaptu azlap beşimde. Aile biz üçün mängülük yıldız. Şunu meylin nâgili bağmaylı. Hatta alamdan o cetteki çıkıp kessek mi? Ailemiz sığındırışları bilen bizni özüge tatıp durudu. Aile demek illik makan demek. Kişilik hayatının uzakı sözülgan seferde nurgun işlerini baştan keçirip nurgun caylarga bardıkenmiz. Del aşındak çağlardala şunu his kılıp yetedikenmiz ki bu kadın çıkıcı yığılvaladığan cayımız del aile işken. Çünkü ailede bizge köyüdüğün ve bizden gümümüzünü yeydüğün ata-anımız, dilkeş coğru hemrahlarımız. Müşkilatlı bizge yardım konunu sunuduğun akı-ini hadis sanallarımız var işken. Ailemizdekiler tölügen bedelleri üçün ezelden minnet tama kılmaydı. Şuna meyli kançı işleri kırıp gitmeyli, sırtladı elem yutup kalan çağlarımızda aldı bilen kallımızgı kiladığını ailemizge kaytıp getiş. Bu ömrümüzde ailemiz biz üçün tağdak yürek. Ailede biz en köyüdüğün ve bizge en köyündüğün adamlarımız var. Bunda aile teximi illik elbette. Davalış ustası Satir mundaqtı genişken. Aile bilen taşkı dünyanın pekat uxşumaydıqanlıqı işinimin. Çünkü aile mikir muhabbet, gamxorluq ve düşünüşke toyunqanlıqı bilen her kandak adamge kuvvet beğişleydiğen makan. Yaş vakitlerimizde hemişe taşkı dünyanın teximi sarkı ildep karaydıkenimiz. Yeşimiz çoğuyup kalgan çağlarda aileden ayrılgıdak bulsak, hemişe ailege kaytıp getkice gözümüz töt boladıken. Namadı kişilik hayatını töt basılge uxşasak, ondaqta aile töt basılının hemmesinde keygeli boladıgan kiyim yokşaydıken. Eğer kişilik hayatını bir katımlık seferge uxşasak, ondaqta aile seferde kişilerinin hardıqını çıkırdıgan illik ötenge uxşaydıken. Sırtladı meyli kançilik dert elemge uçurmaylı, ailemizge kaytıp gelgendim ki inge bir piyalı ısıq çay bilen bir vaxtlık kıza, ademni, gəm endişelerden bırakla xalas kıladıken. Demek aile cismimiz ve ruhimizini əmin tapqızdıganmak.

Radyo'nun hoca dostlar, anlamat kanallar, qoğulluqdiki paranlar programmasi. Dostlar programımız dişemeden cümeyici boğan normal xizmetkilere de beyca vaxt saat 10'dan 11'e geçe bir saat bir vasıta anıltılıdı. Keş saat 9'dan 50 minit ötkende bolsa tekrar anıltılıdı. Şen bir ekşembe heyit bayram günleri de muş vaqtlada tekrar anıltılıdı. Dostlar tümende kanun tüzümün bir sahibimiz boyunca qaştaş sodasını niqab qilib zangpul yetkigan 2 kishi jazolandi degan temada jinoyat tafovutini niqoblash yo'shirish deyilgan misolini diqqatingizga sunamiz. Yaqinda Qarmay shahri Urqu rayonli xalq sud mahkamasi bir jinoyat tafovutini niqoblash yo'shirish deyilgani sud qilib oxirlashtirdi. 2025-yil 1-oyda UX Wangxni Urqu qaştaş shahrichisi, Bingtan 7-chi 137-chi tuman qaştaş shahrichisi ham Beytun şehirde qaştaş setibilişine bahanı kılıp, sodgarlarının banki hesabat uçuruğa erişke buyurdu. Keyin UX'nin yukarı ekini qaştaş mal pulidan xelili eşip ketken telgraf aldamçılıqı mablağını sodgarlıkı uçuruguçlar mı aldamçılarının azdırışı bilen mablağını sodgarlarının hesabatıqı yetkedi. Arkadan Van Ekis artıq çıkım qağallıqına bahanı kılıp, sodgarlardan artıq pulunu qaytırışına talep kıldı. Van Ekis sodgarlar qaytırıp yetkep bəgən mablağını tapşırvağandan keyin paydasını tutup kılıp, qalğınını UX Yine ayrım değil o da bir taraf kalındı. LX'nin namıdaki hesabatı yötkep verdi. Andın LX yukur yakınığa yötkep verdi. Buraya yetmeyen vakit içi de değil o çetişlik hesabatı cami 296.199 yen yötkep verildi. Bunun içi de ziyan keşlik uçuruguçlarının mevlığı 90.600 yen bulup UX'nin kanunga kılap tapavati 48.500 yen. Van X'nin kanunga kılap tapavati 26.899 yen. Yine qaştaş mal pulu 14.720 yen öz çıkalıdı. Müşünçülük bu oldu. Sot mahkimsi sot kılıp mında kaladı. UX, Van X cinayet tapavati işgelikini bilip durup yanılı normal qaştaş solisadan paydınlıp zan pulunu kanunluk mal pulu kılıp nakatlıgan. Öşürüşçallık, aldamçılık karakteri teximi küşlük bulup hem telgraf doğru aldamçılıkını hem mevlağı yolu bilen təminligen hem normal sot alakısını kalay makallaştırgan. Diyaloğu çatışlık kısmen sorgarlarının hesabatı tonlu tötülgeşke ticareti təsir göçürgan. İşgelenin ıxrar kılış, cinayetin tonup cazanı itiraf kılış, kanunu kılıp tapavatını koyduruş hem ziyan keşlik uçurguçlarının zihnini tölü qatarlıq əhvallarına birləşdirib, sot məhkimsi UX-ə müddətlik 1 il 10 aylıq qamaq cəzası verib,

radiyanlıqcı dostlar, programımızdan axırda bilivilin sayıbimiz boyunca qısqa savatlardan sözləb berimiz. Aşqazan yallığının aldın aldığın usulla. Tüvendiki bir qanç xil hərəkətini davamlaşdırıb bəgəndə aşqazan yallığının aldın aldığı boludu. Səyli qiliş. Aşqazan yallığı bemarlar üçün aytqanda səyli qiliş ən yaxşı hərəkət usulu. Tamaqdan keyin səyli qılğanda aşqazan üçəyinin lömüldüşünü ilgir sürüb yeməklərin hazm qılınışını və aşqazan üçəy iqtidarını yaxşılaydı. Hərəkət qılış. Tamaqdan keyin yenik hərəkətlərni qılıb bədənni qızdırıb kayfiyyətni yaxşılaş arqalı aşqazan üçəy xidmətini ravonlaşdırğılay boladı. Qosaqni ulab beriş. Ətdigəndə orundan turğanda yoki uxlashdan burun alqan bilan kendikni ulab, yana bir qol bilan ta'tir yönlishdə qosaq qismini ulash. Hər kuni bu hərəkətni 100 qatım təkrarlash. Bunda qılğanda yalni haydab hazm qılışqa yardımı boladı. Kallilerini besiş. Üç parmakla qosaq kısmını besip durup, asta-asta küçəb tüvəngi besip, andan asta götürüp, üç qatımdan beş qatımqıca təkrar məşğulab qılğanda, aşqazan üçəyinin lömüldüşünü ilgir sürüp, həzim qılışqına ait zor yardımı ba. Köktat şorpisi üçəyini tazlap, yağını seyredo. Ахлобо не хам йегенде суғық найдайды. Суды пишіріп йегенде тал ашқазанға пайдалық. Бұныңға тосалғыланы раваллаштырып, бәлғамны төгітідіған құртылған жүзі шөпікіні қошып қайнатқанда, үшейіні тазлап, яғны серідіған көктат шөрпісі тәйір болады. Конкрет тәйірліш ұсолы төвендікіше. Бір парчы құртылған жүзі шөпікі, бір ахлобо. Ахлобоны тоғырап, күшілік отты қорыймыз. Қазанғы су құйып қайнытып, тәйірліваған материалланы селіп, бош отты 40 минут қайнытып, тұз әм қармыш білен тәміні тәңсі олғандың кен іссәк болады. Бұ шөрпа yemek içmekni kontrol kılmaydı galla. Üç yukur kişiler, ya ki cigarını may kaplıgan, iğırlığı eşip etken kişilerge olaydı maskeledi. Daim kağız kıyış çoğumağının kıyırışını keçiktirdi. Qayğız qıyma kişilə yaxşı görədən bir xil xalq sənəti. O, həm bir xil sənət icad idi, həm turmuş həvisi gət olğan. Daim qayğız qıyma qılğanda, beğiş və barmaqnın boğumu bilən kiçik muskullarının maslış iqtidarını östürgülü buladı. İşki qon nervi axırqı uçu arqalıq çoğumağı bilən ziş bağlanğan. Barmaqqa nervi axırqı uçları ziş toplaşqan bulub, barmaqnı daim ərkətləndirib durğanda, yəni çoğumağın postulaq qavidini qıdıqlab, çoğumağının qan aylınışını ilgir sürüb, çoğumağının qeyrişini keçiktirgülü buladı. Hem de tempunluk iktidarını östürüp, yıkılıp düşüş kaybını küçüklet gibi buludu. Şunumdan bir vakitte kaygaz kıyganda adam her kıl hiyalladın hali bulup dikkatini koluğa merkezleştirdi. Şundakla ciddilikini tüketip cismani ve ruhi cihetten normal haletke geldi.

0: umum yüzlük allık seviyeni işgaşırışta bir mi millet kem bulması gerek.
1: Jonfa milletin ortak gövdesi yanını müstehkemleştiren ibaret asası liniyeni çan gözlep, Jungoçu zamanı bilaşkan Şinjang ameliyatının yeni sahipsini cesaret bilen tutup çıkaylı.
2: Bekhaterlik yanını puhta turguzup, bekhater işlep çıkırış hatırının aldığını elip, bekhater işlep çıkırış havupını tüketeydik. Bekhaterlik yolunu ilgilenmeydik, tosup koymaydik. Ciddi ahvalda tarikatlaş işbirlimleri hep çıkırış mudafiyat sahipini müstehkemleydik. Hemeyden bekhaterlikke ahmiyet verip, ciddi ahvalgı takabül duruşunu bilip, ayıplık yolunu ravallaştırayli.
3: Yemeklik, o mesuliyet, dadıl zinigi iliş, borç, vicdan hem işenç. Yemeklik bekhaterlikke ötkilene çın tutup, yemeklik bekhaterlikke ait değil olaga zerbi bireyli. Yemeklik bekhaterlikke yanı tarakiyatını birlikte işgal şurup, güzel yanı turmuştan ortak beharlayli.
4: Biz her günü her kıl iş ve her kıl ademlerle yolu kutluyoruz.
5: Çoğun abla, şunca gibi sayı köftet yapsız, işini ben hiç bir yere.
6: Kızcağ, rahmetsizge.
4: Bunda hemhorluk kişi kalbini rahat bir işlaydı.
5: Sırt pek soğuk, yanıla üy işçi ısıkken, çıkıp gitkice işini yapı bitişini unutma.
4: He, makul. Bunda hemhorluk kişi kalbiye ılık bir işlaydı.
7: Yolcular dikkat. Avtobüsümüz bir kez kırı vardı. Şurada Allah kendi
8: işini şu. Taksi, müşeri çıkıp kalan sen. Bir kere, şişi tarafı kekip dure. Eli kısılıp kalma yine.
5: Rahmet dağa.
4: Bundak yongul bölüş, kişi kalbiye yakıdı. Kişi kalbiye yakıdı. Hem de içine tam buldu.
5: Dağa, aldırman. Lift işkine ben tutup durdum. Aldırmayı çıkın.
4: Rahmet kızım. Bunda hemhorluk kişi kalbini hatırcan kıladı. Meyli neyi barayla, medeniyeliğimiz numu şu yerge belli ip barayla. Medeniyet işini içip, inahını karşı alayla.
1: Asasi kanunun nopozunu koğduğallık, partiye ve halkının ortak iradesinin nopozunu koğduğallık.
2: Özümüzü tayınıp, özümüzü küçeytip, cesaretlik, yaramlık bulup, baturanı ilgirleyli. Pentekniki de yenilik yaratıp, devletin universal gücünü küçeyteyli. Pentekniki de yenilik yaratıp, halk turmuşuna bakit saadet geldireyli. İlim pendi kızgın söyüp, ilim pendi hürmet kılaylı.
1: Beijing vakti saat 11.
9: Rayonumuzdaki çok küçük işler, cemiyet ahvali ve halk rayının cakartısı, komul haberleri programımızı.

0: Köymeydigan materiallarını işletiş, hem de yakın etraftaki öyler bilen aralı kaldırıp, keçiş eğizi kaldırış. Öyünün aldı kendine, ocak, tonları etrafıga otun, yağış kömür, kömür katarlık köydigan derslerini dövülüp koymaslık. O çöp köydürmeslik, ahlak köydürmeslik ve küllerini halıganç tökmeslik, kespi tokçularını tipip toksimi orunuş, toksimlerini öz aldığı kalayımkan olumaslık, hem tokni normadan artık işletmeslik, ot apt yüzbergende derhal 119'a telefon kılıp, ot aptını məlum kılış gerek. Eğer ot küçük olmasa, şu caydalı öçürüş. Eğer ot uluğuyup gelse, mal mülükten vazgeçip, şikleri izinin derhal kaçıp çıkış gerek. Ot apti yuşurun haberini tügütüp, güzel yeziken terpa kalaylı.
1: Nemişka toksimini öz aldığı kalayım kan tartkan, uluğunda asallı ot apti yüz bir yerdi. Yakın kıyıladın bu yan belgenimge hılap aldı, öz aldığı toksimi tartıp, toksikilatkı tok kaçılaş, su pompisi, küçük dükkan katırlıklarını tok bilen təmirle sebebiden, ot apti vakaları pat pat yüz bir yerip duruvadıdı. Ondaqda, nemişki öz aldığı toksimi tartıp, kalaymıqan tok ulaş, asallı ot apıtını keltürüp çıkardı. Öz aldığı toksimi ulağanda, tok yoludaki tok besimi asallı kalaymıqanlaşıdı. Turaqlıq tok besimi arkılıq, tok bilen təmirleydiğen elektr saymaları, asallı kalaymıqan tok besiminin təsirge uşurab, elektr saymalarının işki kısmının temperatorisini örültüv etidi. Eğer tok mənbəsini vaxtıda üzüvetmegende, elektr saymaları da asallı özlikiden ot iliş hadisi yüz berip, eğir boğanda partlaşını keltürüp çıkarışı mümkün. Öz aldığı toksimi olğanda elektr saymini sim yolanın yük miqdarı artıp getip, toksimi asallı kısqı tutuşup gelip, ot uşkını payda bolışı, ya ki kızıp ot getişi mümkün. Toksimini öz aldığı tartıp kalayımkan tok kaçılığında köpenci yumuşak sim işildiladı. Boran, karyamur qatarlı qavarayı özgürüşleri təsirden toksiminin izolyatoru konurap upurap, asallı tok kaçılığan bop kalıdı. Navada toksimini çetiş yer yanıda məşğulat muhabıq bulmasa, asallı tok soku vetiş hadisi gelip çıkıdı. Onundan başka eğırlıq küçü, işiltiş yaryanıdaki sozluş təsirden toksimida asallı yaxşı tikişmeslik, kısqa tutuş əhvalları yüz berdi. Toksimiga düşkən yük miqdarı artıp getip, toksimi ziyadı kızıp ot alıdı. Erip tamcıqan madıla, ətraptiki asan ot alıdıgan, asan köydüğan boyumlağa ot

0: mükemmel bozumu, lekin izolyasiyeli xususiyet tutuverlaydı. So, metal ötküzgüşki sınıp girgende kısqa tutuş yüz berip, ot apıt gedip çıkıdı. Gündelik durmuşta bir xatır tok işilçkide katkılış. Tok simini öz alığa kalayımkan tartmazlık. Avatan şügeş, tonlat kukatarlık yukarı kuvvetlik aile elektr saymalarının simyolu da ziyadı kızıp getiş ahvalı bağı yokluk ne. Elektr saymalarda normadan artık aileniş ahvalının bağı yokluk ne karallik tekşürüp duruş. Konrap ketken elektr saymaları ve rozetkeni vaxtı da almaştırış. Elektr simuğu ot ketkenlikini baytıgan haman derhal tok membesini üzüv etiş. Hem de vaxtı da 119'a telefon kılıp bir taraf kılış gerek.
1: Şinjan'da ert yazda boran köp çıkıdı. O taptırın aldığını iliş en tayin mühim. Boran çıkıdıqalıq toğrısı da havaray signalı berilgende sırt tamak etip kül tükmeslik gerek. Bunda kılganda asalla uşkun peyda buludu. Nait xatarlik. Şunun bilen bile kalaymıqan ot yıkış, dalıda ot çöplerini köydürüş, əxlat köydürüş çeklenudu. Selle dikkat kılmağanda dalıdaki şahşın bularga ot yetudu. Öy sırtıdaki herkın nerslerini jığıştırıp etiş. Toksinlerini aldın tekşürüp, layakasız bolğalarını vaxtada almaştırıp etiş gerek. Ölçeş arqalıq 6 bal boran çıkanda, otnun 1 minutki yamıra süreti 5 metreği yetidiken. Ot kesse naiti iğir akıbat kep çıkıdiken. Boran çıkıdıqalıq toğrısı da havaray signalı berilgende, ot mənbəsi, tok mənbəsini üzüv etişimiz gerek. Bunda kılış turmuşka kolay sızıqlarını ip gelsimi, ot apıtı peyda buluş yolunu tüptün üzüp taşlıqılıp oludu. Hemme ademde ot müdafiye eni turguzulsula, hemme aile aman isen buludu.

0: kemdeyli.
1: Emmeylen bir hatarlık ehmiyet verip, emmeylen ciddi işlerine takabül turanlayan bulup, asasi katlamdan afetten müdafiyeliş, hatardan sakınış iktidarını küçe başarayla. Vapadarlık hemmeden evzel. Yaşam Allah'ını örmetleş, kadirleş, ahlak faziletinin namayendisi. Yaşam Allah'ını örmetleb, yaşam Allah'ı köyünüp, yaşam Allah'ı yardım veriştek, cunfa güzel ahlakını evlattan evlatka kaldırıp, uzakça devamlaştırayla.
0: Mama beyme, ma aldım dik adaş ne mantak mamaydı kanda. Ey, yol yine tosuldu bana.
2: Her günü okşaş bulmağın sınavlağı düşkünüzsüz. Abdülmobil heydi gende, aldıraksallık kımağın, çeçilmağın.
0: Işık geç kılgan buldum de. Abla, kızıl çırak yandıgan buldu. Vaya tez rak, haydi kötü peket etçü.
2: Her dakikada, her hıltallaşkı düşkünüzsüz. Abdülmobil heydi gende, talay sınaş psikikisi de bulmağın.
0: Sepe.
2: Talay sınaş psikikisi de bulmağın.
0: Sepe'ye birinci uğrunu koyun.
2: Özünüz ve ailenizdekiler için Abdülmobil'in bir hatar heydeşini tanılan.
0: Bir hatarlık yeni turguzup, bahtlik turmuşunun işkini açaydı.
3: Partiyanın şallık nuri kançanı yoruttu. Her millet halkının kalbi partiyaya telpündü.
4: Cungu Komünistik Partiyası yakşı, sosyalizm yakşı, ıslahat ecivetiş yakşı, uluğ vatanımız yakşı, milletler iştipaklığı yakşı.

0: Yoldaş Xi Jinping yadrolukdaki Partiya Merkezi Komitetinin atrapıqı ziş uyuşup, yeni devir cümgücü sosyalizminin ulu qalbisini tırışıp kolda keltürəyip.
1: Tez yollanmanızı işimizden aldım, koyup koydum. Efendim tabakınız hep geldim. Tez yollanmanız geldi. Efendim postulkunuz geldi, imza koyup eriverim. Alime.
2: Kaslayman.
1: Alime.
2: Kaslayman. Alime.
1: Kaslayman.
2: Alime.
1: Kaslayman. Oy, ehliyat tağda gövülünüp getirdi bu. Bunun hemisini ben taşıldım mı?
3: Tez yollanma her yılı 10 milyard oralma kap. 10 milyard yaltıma her yılı 10 milyard oralma kap. 10 milyard yaltıra kalta. 17 milyon kilometre. Sınırca ulan neye gidiyordu hanım? Kolaylık mulazmetin behriliş bilen bile muhit asraşkı mı gibi bırak gibi olup verip koyun.
4: Yuşurun apet, ot aptının filtisi. Mesuliyet, bir hatarlıkların ul teşi. Ot apti yuşurun helpini tüketip, hayatlık ve mal mülük bir hatarlıkıya kapalıplık kılaylı. Ottun mudapiyelenişke köngül böleyli. Hayatlık emmedin ela.
1: Adem bilen açlıktan en yırak arlıkı mın çakırım emez. Belki et yazlık yerliği bilen küzlük yığım arsadaki cephalık kütüş. Adem bilen açlıktan en yakın arlıkı lev çiş arsı demez. Belki açlıkını kadirleydiğen yürekler. Açlıkını kadirleyip ısırapçılıkını red kılaylı.
5: Ekologiyalik bu yetni köz karçıkımızla asırgandık asırgandık.

0: ekologiyalik muhitqa hayotimizga muomil qilgandek muomil qilayli.
1: Ko'ngillik sayohat bexatar safar. Havarayı özgürsüge dikkat kılıp, sefer planımızda muvaffak tüzün. Optomobil edip seferge çıkanda katlaş kanununu rayı kılın. Çarçıganda, harak işkende optomobil edişten katli sakılın. Eçvitilmege rayılada, ilmige rayılada, ilmige

Radio anlaşılır. Yalan teşvik atladığın kiyin programımızda kayıtıp geldik. Hazır anlaşılır. Stansımızdan uçur közünki programımızı programımızda davamlaştırırız. Tövende kızıqlı inelik telefonlarımızda kirgen uçurlarını dostlarımızda yetküzü berdeydi. 5-ci otur mektep yenidiki otırıq rayonuda 105 kvadrat metrelik 5-ci qavetdiki uy setilidiken ya ki bomsi icarigi berilidiken. Telefon 133-1902-0430 133-1902-0430. Yine şehir içi emin öylerde 95 kvadrat metrelik 4-ci qavetdiki yeni telefon 139-99-68-14-53 139-99-68-14-53. Yine Reyli Otırık rayonu İgiz binanın 4-ci qavetdeki 110 kvadrat metrelik bezelgen yeni uy setildiken. Telefon 166-0902-86-35 166-0902-86-35. Yine SAP Öşküz setildiken. Telefon 139-99-03-24-84 139-99-03-24-84. Onundan başka her kıl yeni çalgılar setildiken. Bozulgan konu radyo ve çalgılar remont kılınırken. Telefon 184-0902-64-32 184-0902-64-32. Şehir içi yesidiki Guanghui Otarık rayonunda 115 kvadrat metrelik 4-ci qavetdeki yeniden isil bezelgen uy ciddi setilgen. Telefon 152-99-77-49-91 152-99-77-49-91. Çaksı mahallesidiki 105 kvadrat metrelik 5-ci qavetdeki 3 yataqlı adi bezelgen uy ciddi setilgen. Telefon 130-94-02-96-79 130-94-02-96-79. Yine şehir içi Qağınbaqçı Oltarıq rayonunda 108 kvadrat metrelik 18-ci qavetdeki isil bezelgen uy arzan bahadi ciddi setilgen. Telefon 131-39-71-99-35 131-39-71-99-35. Yine malum sağlamlık mesulatı setiş oranına ayal şopur izleydiken. Telefon 180-99-02-59-93 180-99-02-59-93. Onundan başka çaksıdaki açlık idarısı korusudaki 80 kvadrat metrelik 1-ci qavetdeki uy icarigi berildiken. Telefon 139-99-44 12-71 139-99-44 12-71. Yine 2016 yılının Toyota Lios maşinesi arzan bu hadis etildiken. Onundan başka zavutun kirgüzülgen her kıl şotala top ve parçası etildiken. Telefon 183-0905-06-13 183-0905-06-13

05 0 Çaksı mahallesinde 3. kavattaki 88 kvadrat metrelik yeni bezelgen eserler dolu koyu satıldıken. Telefonu 188 99 30 39 66. 188 99 30 39 66. Bundan başka Zayu Oltırık rayonudaki 67 kvadrat metrelik 3. kavattaki bezelgen öy eserleri bilen koşup ciddi satıldıken. Telefon 182 99 92 88 45 182 99 92 88 45

0: Beijing vakti saat 12.
1: Masası kanun teşvikat mündiri.
2: Ayet yılına bir hatalik belgesi.
1: Kanun idare dış gözdeki.
2: Adali amınlık melodiyası.
1: Hem de anlaydığınızlar Şincan Radyo Televizyon Stansı'nın Kanun Sizge Emrah programlısı. Kanun Sizge Emrah programlısı.
3: Radyoanlık uçula Şincan Radyo Televizyon Stansı'nın Kanun Sizge Emrah programımızda alışılanı karşı alımız. Ben Riyasetçi Ahmetcan Abdülkerim.
2: Ben Riyasetçi Aynur Mehmet.
3: Programımız Şincan Radyo Televizyon Stansı'nın Yanıt Aratko Solution'in abone uçula terminalıdan maskademde anlatılıdı. Hem de her vakit kaydı anlıklı buludu.
2: Bugünkü Kanun Sizge Emrah programımızda mundaq mezmunla boyunca alışı birimiz.
3: Kanun haberleri sahibimizde Ali Halık Sot Mehkemesi, Ali Halık Teptiş Mehkemesi birleşip hak talep işlerde ayıplaştığın kollaş dini olurunun becerişki dair birkaç mesele doğrusundaki yetekçi fikirini besip tarkattı. İpek Yolu İktisat Belbağı Kanun Mulazmeti Rayrı'nın erkin soru soğutuğa dair aktaşlık kitap ilan kılındı diye haberle dikkatlandı bulundu.
2: Dilo ve kanun sahibimizde Ermek işini bağlamayı yoldan bösüp ötüp desilip kestkende bakıcı toluk meskuliyetini üstüge aldığı diyen dilo misalını sözlep birimiz.
3: Anı üçün evveli iş kılıp bir ise hepimizde Hoten Nayelik Halk Sot Mehkemesinin katlık buluş bilen canlık buluşunu birleştirip icra kılıçdaki kıyın meselelerini halk dediği mezmun diktanları buludu.
2: Şimdi dektanlar bugünkü Kanun Sizge Hemrah programımızın tepsili mezmunları bulsun.
3: Radyo anlıkçılar Doğin Apps'ini şürüp Başbettin Gülüşo Şincan yani Gülü'nün Şincan hikayesi namıdaki Doğin numarını koşup alsa Riyadın huzurunu aktif küçük erişeleydi. Yine Doğin subsidi söz kaldırıp riyasetçilerimiz bilen hem Türk'ü bolsu mu buludu?
2: Kalın haberleri.
3: Sot Mehkemesi, Halk Teptiş Mehkemelerinin her talep işlerde ayıplaştığın kollaş dilolarının becerişini kayıplaştırış, alakadarlarının deva kılış hukukunu beraber yürgüzüşü kapalet kılış, cemiyet adıllıkı, hakkaniyelikini kodaş için yakında Ali Halk Sot Mehkemesi, Ali Halk Teptiş Mehkemesi birlikte her talep işlerde ayıplaştığın kollaş dilolarının becerişki dair birkaç mesele doğrusundaki yetekçi fikrini besip tarifatdi.
2: Yetekçi fikirde numunlar körsildi. Hak talep işlerde ayıplaşın kollaş pahaliydi de alakadarlar bekirmen buladığan hak talep dava hukuki ve hak talep ameli hukukini kanun boyunca bir taraf kılışkı hukuklu. Halık sot mekimisi, halık teptiş mekimisi davalaşıkçılarının arzusuna dolu hürmet kılışı gerek. Halık sot mekimisi, halık teptiş mekimisinin ayıplaşın kollaş funksiyasını kanun boyunca ada kılışını kollap dava pahaliydinin oluşluk eylip birleşiğe alakadarlarının dava hukukunu beraber yürgüzüşüge ortak kapalatla kıladı.
3: Yetekçi fikirde mundak aydınlaştırıldı, dihtınlaştırıldı. Dih katarlık dilolada alakadarlarının dava kılıçta hakikaten kıyıncılığı bulsa, halk tepçiş mehkemesine hak talep cihette ayıplaşının kollaşını ıltımas kılısı buludu.
2: Halk tepçiş mehkemesi hak talep cihette ayıplaşının kollaş dilolarını becirgende alakadarlarının dava talepini aydınlaştırışı yardımlaşıp,

0: aqdarlarga qonuniy maslahat bersa, qonun yordami bilan ta'minlashni moslashtirsa, ayblashni qo'llash fikrini o'tirg'o qo'ysa, aloqador materiallarni qonun bo'yicha elish qatorliq jihatlarda yordam bersa bo'ladi. Aloqadorlarning yarishib qilish orzusi bo'lsa, xalq taftish mahkamasi aloqadorlarning yarishib qilishiga yetakchilik qilsa va madad bersa bo'ladi. Tekshirish orqali mushu fikrdagi haqtalab davosini qo'llash delillarining doirasiga uyg'un kelgan hamda qonunda belgilangan da'vo qilish shartiga uyg'un kelganlarini xalq taftish mahkamasi aloqadorlarning xalq sud mahkamasiga da'vo qilishini qo'llasa bo'ladi.
1: Bundan boshqa yetakchi fikrdan yana xalq taftish mahkamasining ayblashni qo'llash fikri nomasini tayyorlash, xalq sud mahkamasining hukm kesim hujjatlarini yetkazish, dino ip uchini o'tkazib berish, xalq sud mahkamasi, xalq taftish mahkamasining jamiyatni universal idora qilishga qatnashishi qatorliq masalalar to'g'risida aniq belgilama chiqarildi.
0: Qonun bo'yicha ish ko'rish qonun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi. Ipak yo'li iqtisod talabiga qonun mulozimati rayonining erkin savdo sotiga doir oqtashliq kitob e'lon qilindi. Jungo Shinjang Erkin Sodi Sinoq rayoni Urumchi Bo'lak rayoni sod kollegiyasi qurilgan bir yildan buyon Erkin Sodiga aloqador 3371 deloni qabul qilib, 2809 deloni qarab chiqib oyoqlashtirib, deloni oxirlashtirish nisbati 83.33% kelyapti.
1: Jungo Shinjang Erkin Sodi Sinoq rayoni Urumchi Bo'lak rayoni sod kollegiyasi bir yildan buyon rayon xalqining murassa boyligini biriktirish bilim milik hukukunu qoğdaş, karxanalarga qanun mulazimeti qilish qatarlıq cihetlerde görünürlük ilgirleşni qolgu keltirdi. Konuşturuluşça, Urumchi şehri, Yeni Şehir Rayonluq Halk Sot Mekemisi, Urumchi Halkara Sodi İşleri Muresse Birleşmesi, Cungu Sodini İlgir Sürüş Birleşmesi, Otra Asya Muresse Merkezi bilen, Devabinin Muresse'ni Udullaştırış Mekanizmi ornatkan. Tunji Dilo'da 29 kündüle nişan kıymeti 7 milyon yanını aşıdığan Sodi İşleri Macerasını Muresse Kılıçını tamamlagan. Bilimlilik hukukunu qoğdaş cihette Dilo'ni addiylaştırıp tez sod aşçiyette Dilo'ni addiylaştırıp tez sod kılıçmışki sod kılıçını birleştiriş endisini yolu koygan. 2025 yılı bilimlilik hukukuğu çetirilgan Dilo'dan cemi 1191'ni qobul kılıp 1107 Dilo'ni sod kılıp ayağlaştırıp otturcu sod kılıç mıdırını 60 günge kıskartkan.
0: Karxana mulozimati jihatda erkin savdo korxonalarining chet elga yuzlanishdagi xavf xatarni baholash tema guruhi qurib, korxonalarning chet elga yuzlanishini to'g'ri qonun yo'l boshlashi bilan ta'minlagan. Birinchidan, xalqaro savdo ishlari mutaxassislari ombir qurishni planlab, chet elga chetishlik sotning kasbiy saviyasini uzluksiz o'stirgan. Ikkinchidan, mojarolarni ko'p manbalik hal qilish mexanizmini sijil cho'nqirlashtirib, jungo va chet eldagi tijorat asosiy gavdalarini butun jarayonlik yuqori unumlik qulay davom mulozimati bilan ta'minlagan. Uchinchidan, aql qonun yurgizish mulozimatini mukammallashtirib, jungo til yeziqi, ingliz til yeziqi, rus til yeziqidagi da'vo mulozimati hamda yetaklashni yo'lga qo'yib, jungo va chet eldagi tijorat asosiy gavdalarini erkin savdo sotiga kelib, mojarolarni texnik yuqori unumda bartaraf qilish imkoniyatiga ega qilgan. Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programma

adı Plus nuskası doğruğa çıkarıldı. Sulu Şetin Abdidali 6.0 Plus nuskasının haber sahibisi kenaytıldı. 18 kanalda kısık nokta uçurla nopuzluk düşündürülürdü. Katnaş yol ahvali şu vaktin özüyle uçturulurdu. Sağlamlık gözetmesi gumani kararışlarınızda tüketildi. Şıkı oranlaştırış münasimeti de suallarına cevap verildi. Tendirbiye musabıkları ızlap haber kılınırdı. Bol uçurunu del vaxtıda yan telefonunuzda da görəleysiz. Sulu Şetin Abdidali 6.0 Plus nuskasının hem türkülük senimi mezmunları sarkıl. Mukafatlık çek tartış, bilet başlaş, talışıp cevap veriş katarlık kıskarlık faaliyetle arka arkadan ötküz olurdu. Katlasınızla mukafatlık erişiş pürüstünüzle. Yokluğundan ıssınız, körsünüz, mezmun evesiniz, çoğulanma numarada erişsiz. Yakşı soğukatlığa almıştır alaysız. Sulu Şetin Abdidali 6.0 Plus nuskasının AI akıl icat edeceksiz. Yepyeni akıl taratku torgu çıkarıldı. Şansı sizge yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp yerdi. Yazıkını közünü yumup aşkıca süratki aylandır alaysız. Bir eğiz gep bilen has çoğun film işleyeneysiz. AI akıl taratku oy hıyalınızı bileneydi. İlhamınızı asanlı kozgıtıdı. Sulu Şetin Abdidali 6.0 Plus nuskası da halıhın çıtavlap endişsiz mal situ alaysız. Şincan Radyo Televizyon Stansı.

hakkında irisiz. Şincan hakkında ızdırış muş yerden başlanıdı. Dünya bilen bolgan alaka muş yerden başlanıdı. Şincan radyo televizyon stansı Sulu-Şirtin Abditali 6'dan 0 plus nususu turmuşunuzda randarlıkı buldurup sefrinizge hemrah buludu. Erkaysi app pazarları alma app pazardın Sulu-Şirtin Abditali'ni düşürüp serhul mezmunlardın huzurlanıldı.

0: Radyo Stansı, Radyo Haberler Merkezi, Uyghur Ulusal Radyosu, açlıkın ticette bunalarını eskertiyor.
1: Tamak ni ilmi buyurduk, sağlam bozuklanaylı. Tamak ni pankız yap, eşip kalan bulsa ele balaylı.
0: İhsançın ve ticette bulup, eşemençlik kılmaylı. Yeni ısıtını önce aldım, söz herkimizde ürün kolaylı.
1: Tamak üstüne medeniyeti, ictimai medeniyetin kaçacağını kaldığınızı. Tamam, ısrar kılmazlık mı? Emrimiz özümüzden başlayalım.

0: Linda Common.
1: Kıbrıs Divanı'nı koçula. Yakında Şincan Bırtlan Mongol Atun'un oblası Otura Halık Sot Mehkemesi Sayram Köli Menzerara gönüldü ki Ermek it katlaş hadisi cevapkarlık macerası dilosunu karıp çıkıp ahırlaştırıp bağlanmayan işin yolun ödüm edip destilip ket geldi ki bakkuşunun bağırlık ziyanını özü üstüge erişi kereksini aydınlaştırıp it bakkuşulara belgelemede uygun it bekiş agah signalini yangrattı. Bugünkü dilo ve kanun sahibimizde bu dilo misali hakkını tohtalımız.
0: 2025 yıl 8. ay Dal Sayram Köli Menzara rayonu sayahatçilikinin avat mezgili bulup köyünü aylanadığan yol bölgede abdumabıyla ziş toplaşkan. Bir it bakıcı yatta ermek itini elip Menzara rayonunun amuvi rayonuna kırgın. Hiç kandak bir itka yıkılış arğantısı bağlamıgan. Şunakla başka bir hatalik boyunca başkuruş tezgirleş tedbirlerini kullanmıgan. Bu çoktan bunun içindeki bir ermek it sırtının tesirine uçurup Menzara rayonu taş yoluna tuyuksuz bösüp girgen. Bir motorlu katnaş vasıtası şoförü küçük tipteki dala yolunçuna atlamalını heylep bu yol bölgünü boylap normal yürüp atkanda işte baykap derhal ciddi tormoz kılgan. Lekin aralık beh yakın bulgaşka özünü çelip desilip ölüp ketken. Hadis yüz bergenden keyin işte bakıcı motorlu katnaş vasıtası şoförünü çikinci kettim desseş ve ail tevallarını akaratlaş, tehdit söyleş kılmışı mevcut deb qargan. Onu üstüye torda erkutun şikeylenge karı çaplaydıgan gepler peyda bulup ruhi azapka duçar bolgan. Şunu bulan motorlu katnaş vasısı şopri ve şu abdumabılınan soğurtısını öddüge algan soğurtı şirketini sot mehkemesi arz kılıp iki cevapkarını ermek işinin zeyni, ruhi ziyan tesalli pulu katarlıklarga cemi 10 milyon tölep verişge hüküm kılışını talep kılgan.
1: Sotta karab çıkış çergenide motorlu katnaş vasıtası şoförü özünü normal heydedim. Katnaş kanunu hılap kılmışım yok. İhtiyaplen heydeş mecburiyetimi ada kıldım. Hadisinin tüp sebebi bakkuçu itini argam çıkıp bağlı baş kurmadan. Onun üstüge davageri etkan ikinci kıtımlık destseş, hakaretleş, tehdit siliş katarlık ehvallarının hemisi paketko uygun gelmeydi deyip özünü aklap davagerinin dava talepini red kılıçtın talep kıldı. Suğurtu şirketi özünü aklap bakıcı özünün diyaloğu çetişlik itinin ilgisi hem itinin kıymetini ispatlayan toluk delil ispatlı bilen temelli migen. Onun üstüge ruhi ziyan tölem dava talepi suğurtu tölemin dairesi de emez. Tölem cevapkarlığını üstüge almasılıkımız gerek digen. Birinci sot kılgı çizgileri katnaş hadisi cevapkarlık macerası bulup sevenlik cevapkarlığı prensibi tedbaklarındır. Motorlu katnaş vasıtası şoförü normal yol yürüp itinin büst kırgenlikini baykağından keyin vaktida ciddi tormozlaş tedbiri kolunup ihtiyatla hedeş mecburiyetini ada kılgan. Hadise 101 işte hatalığı yok. İtinin bakıcı belgelerin boyunca itinin bağlap mandurmay itinin katnaş zeç menzeri rayonu taş yolu da kolay mıkan çepip yürüşke yol koyup kanunu belgelengen başkuruş mecburiyetini ada kılmagan. Bu hadise 101 işten tüp sebebi. Ziyanlı özü üstüge erişi gerek tep karıdı. Bununla asasen birinci sot kılgıcı sot mehkemesi itbakçının bağırlık dava talepine red kılış hakkında hüküm çıkardı. İtbakçı birinci sotun hükümüne kayıl bulmayı narazılık erzi sundu. Otura halk sot mehkemesi karab çıkışı arkalık narazılık erzini red kılıp esli hükümünü saklap kaldı. Bu hüküm hazır küçük ilgi boldu.
0: Dilo geçirgücü sotçı bunalarını bildirdi. O dilodaki yadroluk talaş tartış, davalaş küçü iki tarafının hatalıkını bekitişti. Aşkışlık nokta, bakıcı bilen motorlu katnaş vasıtası heydi gücünün meskuniyet çekrasını aydınlaştırıştı. Alakadar hükümlerinin hemisinin eni kanun asası var. Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin hak talep kanun desturunun 1165. maddesi de kılınışçı hatalık ötküzüp, başkalarının hak talep hukuk menfaatı ziyan yetküzüp,

0: ilip öden çıkana çokum yeteliş argamsını çın tutup it belgesi takap piyadle ve abdumabullahı teşebbüskarlıkla yol bir işini itnin anıvi rayında halıgancı hareket kılışıga herkes yol koymasını eskertti. Fakat belgelimi boyunca it bekip itni merni bakkandala andın muşunluğu okşaş tragediyelerinin yüz bir işinin saklanımını buludu. Hem özünün amırak itini yakşı kovdaş, hem anıvi tertip ve bir hatarlıkını yakşı kovdaş. Her bir hayatlıkla ılık muamalı kılış gerek.
1: Programının torda hem türütkü buluş məxsus rayonu içildi. Eğer siz nama məsələ soraydıqan kanun məsələriniz bolsa, Solution aboneçilər terminalını düşürüp, programında hem türütkü bulup söz kaldırsanız buludu. Programının texniki köp esil məzmunları Solution aboneçilər terminalıda. Kanunu təşviq qilish, kanunu təyin etmək, kanun bölgə iş görüş, kanun sizge hem rəq programımız

0: Radyo Televizyon Stansı Radyo Haberler Merkezi Uygut Uyursal Radyosu Açlıkın Çiçek'ten bunalarını eskertiyor.
1: Tamak ni elini boylatıp sağlam bozuklanaylı. Tamak ni an kızıyıp eşip kalan bulsa eylem alaylı.
0: İhsan için ve Çiçek'ten bulup eşeğine çıkıp kalmaylı. Yılın üstünü evce alacağız.

0: Listen, Başlayın. Bir vaxt tamak tayarlışımızğa qanchalik vaqt ketidin?
1: Şalın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup buğda aylınışıga 5760 saat. Şoku mayısının meyve verip pişiğe 4380 saat. Kalı güçlüğün dastı kankı çıkırılışıga 8760 saat ketidin. Yemeklik ısırap kılgınmış, kırpıklardaki vakit ve əcərinizin ısırap kılgınmış. Tamakın vaxt buyurdu. Azraq yaptan tut ısırap kılıştın sağlanın.
0: Şincan Radyo Televiziya Stansı, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçi Universal Radyosu.
1: Şincan Radyo Televiziya Stansı, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçi Universal Radyosu, Aşlıqın Çiçəkdən Bunalanı Əskər Tudur.
0: Tamakni ilmi buyurdu, sağlam buzluğun aylı. Tamakni bank ziyap, erişip kalan bulsa eylem alaylı.
1: İhsançın ve ticaretçi olup, eşeğine çıkıp kılmaylı. Yılın üstünü evci aldı.

0: kadrları iki tarafın mürasa kılışı ortak teşkil edilen. Sotçi mürasa kılış çeryanında Meyeks'in karız kaytuluşka hakikaten iktidarı yoktu. Dünyanın damallıkı el kılgılı bulmaydıgan ahvalı düşüp kalgalıkını baykıgan. Ziyaret kılıp ilgileş arkalıp Meyeks'in oğlunun iktisari şaraitinin bir kadar yakşı içkerliği baykılgan. Kadır sakçılar bilen yez bazarı hadımları onunla sevriçallık bilen nasihat kılıp kanunlu davulini düşündürgen. Ahırda Meyeks'in oğlu teşebbüskarlık bilen özünün bir kalısını karızge tutup berişine oturuğu koygan. Meyeks kubul kırdıgalıkını bildirgen.
1: Burasani yanını küçeydiş bilen bilen Xotan Nahiyalik Sot Mekemesi yana icra kılıçta ötkelgi hücum kılıç salmıqını sıcıl zoraydıb, icra kılıçtan özünü kaçırış, icra kılıçka karşılık körsütüş kılmışlarga katlıq zarbı berdi. 3. ayının 18. günü bu mekeminin icra kadır sakçıları sırtka vazife icra kılıklı çıkış yolu da yeni yırk yazısı da icra kıldırılgıcı AX'ni baykıdı. Kadır sakçılar derhal salahiyetini bildirip kanun boyunca alaklaştı. AX masli işini rad kılıplı kalmayı yana rejimdeki meblağını yükü etmekçi buldu. Kanunu icra kılış avtomobilge elip çıkılgan denken tuyuksuz avtomobilden sekrep keçip gidip icra kılışka karşılık körsütüşkü urundu. Kadır sakçılar derhal uni sotma kimsige elip kal uni sotma kimsige elip
0: rejim hesabatı da 150 bungen barlığı inimlandı. AX özünün iktidarlığı da emez deb yalgan etti. Tekşürüş arkalık onun ada kılıç iktidarı var bulsun, lekin icra kılıçlı red kılgalıkı inıklandı. AX hüküm kesimi icra kılmayı turveriş cinayeti, kesim çıkırış cinayeti geçitildi. Ahırda AX karız kaytırış mecburiyetini teşebbüskarlık ile toluk ada kıldı. Dilo toluk icra kılınıp ahırlaştı.
1: Kılış, kanunga dayanış, kanun boyunca iş görüş, kanunsuzluğu hemra programımızda mülazmet prensibi.
2: Şincan Radyo Televizyon Stansı Radyo Haberler Merkezi Uyghurt Ulusal Radyosu açlıkın çiçekte bunalarını esker tutar.
3: Tamakni ilmi buyurduk, sağlam bozuklanaylı. Tamakni an kızı yap, eşip kalan bulsa eylem alaylı.
2: İhsatçıl ve ticeşçi bulup, eşemençlik kılmaylı. Yeni üstünü evce aldım,

0: Özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamak tayarlışımızga kançalık vaxt getirdim?
1: Şalın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının günüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve verip pişiga 4380 saat. Kalı güçlüğün dastıkanı çıkırılışıga 8760 saat getirdim. Yemeklik ısırap kılgınınız, kırpmıklardaki vakit ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakın vaxt buyurdu. Azraq yapla Türk ısırap kılıştın sağlanın.
0: Şincan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şincan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyosu, açlıqın çiçəkdə bunalarını əskərtidir.
0: Tamakni ilmi buyurduk, sağlam uzuklanaylı. Tamakni pak ziyap, eşip kalan bulsa elavalaylı.
2: İksatçıl ve ticeşçi bulup, eşemecilik kılmaylı. Yeni üstünü evci aldırıp, söz hareketimizde ürün olaylı.
0: Tamak üstünü medeniyeti.

0: 어머 구르무신의 가나피아이돌아에게 된 신장사 입수에 쓰게 하느라
1: Radio Anglo-Guçuna bu sahibimizde ürümçü katta sakçıları koçuda bir sakta kutkuzuş optimobilini tekşürüp kolu şürdü diyen mezmunda sözler birimiz.
0: 3. ayının 23. günü Abdülham Raylık Kongan Nazareti Katnaş Başkuruş Başı Ertirti bir tipik delu misalini umumi kutuluş kıldı. Dayı ekiz kanunsuz özgertip koraşturgan sakçı çırığı agaklandırış kurulmasını belgelini kılap işletken sakta kutkuzuş optimobilini heydeşki çetilgallıktan Ürünçü Şehirli Kongan İdarisi Katnaş Başkuruş Tarmak Ertirtirki halık sakçıları nak meydanda tekşürüp kolu düşürdü.
1: 3. ayının 5'inde Ürümçü Şehri Gümen İdarisi Katnaş Başkuruş Tarmak Edirti Şimgü Rayılık Katnaş Başkuruş Çoğun Edirti Nenhu Yılı Tevalik Rayını Örti Nenhu Yılı Tevalik Rayını Usasları Çarla Batkanda Bir Kutkuzuş Abdumobilinin Kaylıgı Hılap Halı Toktuğalıkını Baykap Derhal Bu Abdumobilini Tekşürgen
0: Katnaş Sahtisi Belgelimi Hılap Halda Toktuğalıkını Abdumobil Geldisige Kutkuzuş Abdumobili Mahsus Belgesi Ve Nuskisi Pürküp Sırlangallıkını Hem Sahtçı Çırgıdın Signal Veriş Kurulması Uğrun Dılgallıkını Baykıdı. Lekin yol yürüyüş genişkisinde görsülüşçe bu abdumobil 2025 yılı 3. ayda işletiliş karakterini özgertken bulup ticaret transporti emez deb tizimlangan. Kutkuzuş abdumobilini kanunluk ticaret salahiyetini hazırlamagan. Tipik sahte kutkuzuş abdumobiliga tevleşken.
1: Konuşturuluşça muntazım kutkuzuş abdumobili kanunu belirlengen alaydın meşgulat abdumobiliga tevbe bulup abdumobili içige nefeslendiriş maşinisi ciddi kutkuzuş doğruları katarlı bütün yürüyüşlü kesbi davalaş üskünleri seplenedigen. Abdumobildeki hadımlarının hemisi kimiş gibiden iş ornağı çıkan kesbi tibbi hadımladım bulup yüttep toşulan bimarlarının hayati bir hatarlıkıya bütün musabıda kapalatlı kıladigen. Sahte kutkuzuş abdumobildan daim abdumobillerin bir hatarlıkı ölçemi yetmezlik ki bir hadımlarının salahiyeti bulmazlık. Davalaş üskünleri adli buluş, yüttep toşuş hakkı kalayımkan buluş kadarlık köpkül meseleler mevcutken. Eğer ciddi ehvalı yolukkanda ünlülük ciddi kutkuzuş tedbirleri bilen teminleş, esla ve sağlamlıkla zor bir hatarlık yoşunun hevbi eğilip gelirken.
0: Tekşürüp emeklangan paketka asasen katnaş sahtisi şopur DX'ke tenkit terbiye verip onun kanunsuz alda signal bergüş belge çırığı örnetişte kanunga kılap kılmışıga 2000 cerimanı koygan hem onu kanunsuz örnetilgan çırağlarını derhal elif etiş abdumobil geldisirge kutkuzuş belgesini öçürüp abdumobilin asli kıyafetini asli keltürüşge buyurdu. Arkadan bu değil o sahih sağlamlık tarmaklarının yanımı ilgirilgen halda bir taraf kılıp
1: Katnaş sakçısı bunlarını bildirdi. Signal bergüç, belge çırığı, alakadar abdumobillerin mahsus işletilirken ya ki onunla

Zamanımızdaki bəxtli kişiler koluda mal dünyası bağ kişiler bulmasın, belki yürekide mehir muhabbet, kalbide minnettarlık ve adamiyliği bağ kişilerdir. Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Aramşatlıqı programımızı yaxdırıb anlayışanlarını kızgın karşı alımız, mən dostumla Almira Səməd. Bugünkü yaşlar bayramanlığı mübarek olsun. Radyo aldıdaki barlıq yaşlarının şundaqla kalbi yaş, her bir anlıqıcımızdan turmuşuqa xatır cəmlik həm xuşallıqlarının yar buluşunu ümit qılımız. Azırq keyfiyatınla həm güldün güzel bulsun. Yaxşı keyfiyat xuşal dəmlə, her bir eylengi yar bulsun.

0: Ot abdida aldini eliş asas, ayatlıq həmmedin əla. Ot abdida mutabiyyanlış enimizini östürüp, aile elektr saymalarını toğır işli dəyli. Öydün çıqqanda su, gazını etib, toktun ayrı vetişki tegişlik üskünlərini toktun ayrı vi dəyli.
1: Tez yollanmanızı işinizden aldım, koyup koydum. Efendim tabakınız hep geldim. Tez yollanmanız geldi. Efendim posulkunuz geldi, imza koyup elbirdim.

0: İlim fenni kızgın sevip ilim fenge hürmet kılaylı.
1: Medeniyet güllense devlet güllenodu. Medeniyet güçlük bolsa millet güçlük boludu. Medeniyet işencini çıngıtıp ucuk, sığdırışcan buluşka emel kılıp doğru yolda menip yenilik yaratışta çıngıraylı.
0: Orman ve otlak yer şarının öpküsü. Kişilerin dikkat kımaylı yakan otu yer şarı ekologiyasını afet karakterlik bayran kılıp etişi mümkün. Orman ve otlakta otun müdafiyelenişte hem adamın mesuliyeti var. Yer şarının öpküsünü kovdap birlikte güzel yurt makan berpa kılaylı.
1: Devlet kavipsizlikini kovdaşta hem adamın mesuliyeti var. Devlet xavfsizligini qo'g'dashni hamma odam qila oladi. Devlet xavfsizligi devletni amin topqizishdagi muhim ultash. Devlet xavfsizligini qo'g'dashda jazman jamiyatning inoqligi va muqimligini qo'g'dash kerak. Ko'kartish orqali go'zallashtirishni, ko'kartish orqali madaniylikni Kökertiş arqılıq beyişini ilgiri süreyli. Kanunsuz yavayı hayvanlar sodusunu çekilip, yavayı iştek naçar xayişini tüviteyli.
2: İki dosa, bexatarlık selparmanla, bexatarlık sabahlarını əsli çın saxlanla.
3: Öyde yalğız kalğanda işini taqap olduranla, natunuş kişilerge işenmanla.
2: Derizi təkçisige balkonga çıxıp oynamanla, düşüp getiş xavifi bak.
3: Torğu bexatar çıxıp, şahsi itinlarını yaxşı saxlanla.
2: Balıların bexatarlıkını qoğdap, hem yerde ulağı gəmxorluq kılaylı.

Qomul Radio Televiziya Stansi Uyghurç Universal Radiosundan alış beriwatymyz. Anlawatqanlar stansimizdan aram şatqy programmasy alışymyzda dowamlaşdyrmyz.

Muşu haftanın ahir ismini koşup işlemekçi bulup kaldım da, keçikip kaygaşka muşu aldırabla bir taksiye çıktım. Bu çağda şoför menden sordu. Ha kızcak, sırtkı oynağıl çıktınız mı ya? İdara hizmet kim aldınız mı? Ha hizmet kim aldım akka? Oy hecep yakşı. Ay siz bugün bana uçurgan en yakşı harida karan. Bugün taksiye çıkan haridalarının hemisi muşu sırtkı oynağı. Fakat siz leşkim yanıp sizin de yakşı. Emdeki oğlum hayal azadıp kaldı dese. Muşu liftte bir ilan görüp kaldım da. Bu ilanga eğer oğlunuz işçen bulmasa, horuluk kılsa, hem şu tövendik işkilik kodunu skanırlap topu koşul verin, hemimiz birlikte bu doğrusu da fikir almıştırımız tabi yazılgan iken. Şunun buna oylap kaldım da, ha, oğlumun neticesi sen nacar oğan iken, memi kireyci bu topu da işkilenmez dalı topu koşuldum da, topu kirgen uçurlarını kürütüp, dadamın bu topu balıkını baykap kaldım karan.

18 yaşdaki hayajan tügidi. 20 yaşdaki bağlaşlıq kelmez ki ketti. 30 yaşdaki bizle arzu armalarımızını elip, 7 ölçep emez, 70 katım ölçep bir kesidigan yıllağa ulaştık. Turmuşun açık tatlıqlarını baştan keçirip attığımız, elbet kubul kıvattığımız, şu ceryanda pişip yetilip attığımız. Şunaqtımı acayip isil kanaatlik sözlerimiz şu ki, rahmet sana hayat, bergellerin ve bermigellerin, elip ketkellerin ve kaldırıp koygalların bilen seni her vasit.

0: Yolda Xi Jinping yadrolukadaki partiya merkezi komitetinin etrafıga zich uyuşup, Jongochi zamanı yolaştırış arkalı kudretlik devlet kuruş, milletini güllendiriş uluğ işlerine umumyüzlük algı sılcıtaylı. Jonghua milleti bir aile kişilerden bulup, Jongo arzusunu bir niyette ortak işkaşıraylı.
1: Adem bilen açlıktan en yırak aralıkı mın çakırım emez. Belki etiyazlık yerilgü bilen küzlük yığım arsıdaki cephalık kütüş. Adem bilen açlıktan en yakın aralıkı lev çiş arsı demez. Belki açlıkını kadirleydiğen yürekler. Açlıkını kadirleyip ısırapçılıkını red kılaylı.
0: Partiyanın şallık nuri kerçeğini Millet halkının kalbi partiyaya talpindi.
2: Jongo Komünistik Partiyası yaxşı, sosyalizm yaxşı, islahat ecevetiş yaxşı, uluq vətənimiz yaxşı, milletler ittifaklığı yaxşı.
3: Zemin koyaşka bağrını kəng aşkanda, kar leylisi poreklep içilar. Muhabbet bilen Şincan'ı kucaklığında Adem tabiatının güzelliği geçömeler. Adem bilen tağ deryalar birbirge hemrah. Ademler payansız ormanda kezer. Topraklar koğdar rendar zeminli. Deryalar birido kalipki ozuk. Egiz beht. Sözümran gül çiçekler birer güzel ümitni. Yeşil kelgüsü hemra, kümşren arzuğa. Şamal ve kuyaş, nur birer şehirge. Tabiat soğusudun turmuşumuz kırdı, şiirin temge. Tianşan'ın Cenubi ve Şimalı'da. Cemi mevcudat çüşer usulga. Güzellikler mücessemlengen güzel Şincan.

Her millet amasının oluk vatanını, Cumhur milletini, Cumhur medeniyetini, Cumhur Komünistik Partiyesini, Cumhurçı Sosyalizmini kalıptın etraf kılışını üzüksüz küçeyteyli.

0: Nisib, asasi qatlamda yıldız tartıp töhbe koşuş ahvali ve tesiratını doklat kılıp 15. 5 yılı töhbe koşuş yeni devirdeki uzun sefer yolu da yakşı meniş iradesini ifadeledi.
1: Stansımız haberi. Başucu Xi Jinping yaşlı çeksiz ümitini apırıydı kılıdı. Yaşla güzel kelgüsünü yaratıdı. Yeni devirdeki yaşlık baharı urgup turgan Jungo yaşları talantını namayan kılıdıgan bir payan sahnige. Arzusunu reallıkı aylandırdıgan mislisiz parlak istikbalgı iye dep görsetti. 15. 5 yılının başlanış yılı da yaşla şahsi intilişini devletinin terakkiyat umumiyetigi sındırıp yeni musabide yaşlık baharı ve küşünü üzülüksüz takdim kıl.

0: agahlandırış. Halkara cemiyet hakkaniyetini koldap, tacavuzçılık kılmışıga karşı duruş gerek. Netçi 10 bin Japonya anması 5. ayının 3. günü Tokyo'da yığılış ötküzüp, tınıçlık asasi kanunu da çiğn duruşunu müraciyat kılıp, Japonya hükümetinin asasi kanunu özgertiş kırgüzüp, her bir hazırlıklarını kengayetişik türtke boluş. Tınış terapiyat yoludun çetnep geçiştek, xeterlik yüzdenişige katlık itiraz bildirdi. Yığılışkı katlaşkallah mındak dedi. Takaichi Sanae hakimiyeti asasi kanunun 9. maddesine özgertiş kırgüzüp, kovdunuş kısmını asasi kanunu kırgüzüş ve her bir hazırlıklarını kengayetişike türtke boluşku urundi. Biz bunun katli karıştırımız, biz bunu cezmen tosşimiz gerek. Bir yığılış katnaş küçüğü mündak dedi. Takaichi Sanae hakimiyeti tezden tahttın çüşü. Japonya her bir kengayimicilikini tohtatış gerek. Benimce Takaichi Sanae hakimiyetinin yüzlenişi konu senemge kaydı desi geldik. Ben bunun en tayin gazeplendim.
1: Stansımız haberi. Amerika Zontonu Trump 5. ayının 3. günü monolanı bildirdi. Amerika 5. ayının 4. günü çüştün burun bir türlü kerketini başlap, Hormuz boğazıda turup kalgan parahotlanı bu

0: ayını kabul kılgılı bulmaydı. Trump, şu günü İsrail yazdığını, Herzog'ni xiyonatchilik, chiriklik delosiga chetishliq Isroil yozuvchisi Netanyaxuni kechirim qilishga yana bir qaytim da'vat qildi. Iron diplomatiya ministrligining bayonotchisi Bajai 5-oyning 3-chi kuni mundaq dedi. Amerika Pakistan orqali Iranning 14 nuqtalik taklifiga inkas qaytardi. Iran buni tekshirmoqda. İran 30 gün içinde uruşunu üzül-kesil ahırlaştırış hakkında düşünüş hasılı kılış, hem de onu icra kılış usulünü kenişip bekitiş təklifi verdi. Bunun mühim noktası, bağırlıq uruş liniyası da tokunuşunu ahırlaştırış. Bu, Livanlımı öz içine alıdı. Hazırkı baskışta Amerika bilen İran yadro söhbetini ötküzmedi. İran'ın uruşunu ahırlaştırış planı yadro meselesi geçitilmaydı.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılığa. Haberlerimizin asasi mezmonini yeni bir kıtım tanıştırımız. Xi Jinping, Jungo Yaşla 4. May medali hem yeni devir yaş avantgardla mukafatı erişkiçiler vekillerine cevap hat yazıp ilhamlandırıp, uluq var gayini köngülüp, katti can tikip küreş kılıp, yaşlani kişilik intilişini devletin terakkiyat umumiyetigi yuğuruşka yitekleş gerek de takitledi. G'oyilik, mas'uliyatchan, chidamchan, kurashchan bo'lib, jungochi zamonaviylashtirish qurilishiga yoshlik kuchimizni taqdim qilayli mavzuliq tafsiliy xabar. Stansimiz yangi musobaqada yoshlik kuchimizni taqdim qilayli 4 may yoshlar bayramini tabriklaymiz mavzuliq obzor e'lon qildi. Jungo kommunistik yoshlar ittifoqining ichki statistik asosiy sonliq ma'lumoti e'lon qilindi. Mamlakat bo'yicha kommunistik yoshlar ittifoqi a'zosi 78.336.000'ı yetti. Bütün cemiyette rayon kalkıp yetkilgelerinin 300 milyon adam kıtımı yıkılaşkallıkı mölçerlendi. Kızıl sayahat kızgıllıkı yukarı boldu. Diplomatiya ministerlikimizden bayanatısı Tokyo Sotini kaydı əsləş real əhmiyyətki iyi dedi. Örmətlik radyo anıqıcıla yukarıda xəbərle anlattık. Xəbərlerimizden dektorları Zümrət Yasin bilen Abdursul Abdurayim. Nevetçi muhaliri Amangül Habibullah, Hazaretçisi Kurban Nisa.

0: Temel Radyo'nun kucula. Endi dünyada nezer programımızda başlayınız. Ben Abdursul Abdriyim.
1: Örmek Radyo'nun kucula, ben Sumret Yasin.
0: Radyo'nun dostlar. Tüncü növertlik Cungu Afrik Karkhanı Çilleri yukur dericilikle munbiri yakında İfopiyanın paytaxtı Addis Abeba'dı ki Afrik İttifakı Başitabı da ötküzledi ki Afrik İttifakı Başitabı da ötküzledi. Münberde Cungu bilen Afrika'nın emliği hemkarlıkını çok kurlaştırıp terakkiyat yeni musabısını birlikte başlaş başlayma kalındı.
1: Amerika payçiki bazarının yukur süratli yürüyüşü bilen iktisadi emliği gavdının soğuk yiz kılışı otursa da ne mümkün bundak farkı buludu? Pay ko'rsatkichining o'rilishi nima uchun iqtisodning asosiy ahvoliga vakillik qilmaydi? Bu Amerika iqtisodining qanday alohidligini aks ettiradi? Kapital bozordagi shodlikning qanday xatiri bor?
0: Hurmatli radio tinglovchilar, endi diqqatingizga bugungi dunyoga nazar programimizda bo'lsin.

turmushqa oshirishiga yordam berildi. Masalan, Beninning bolosi, Madagaskarning qo'y go'shti qatorliq mahsulotlar ko'rgazmaga kirish orqali tez sur'atda jungo bozoriga kirdi. Hamda elektronlik savdo supsining turtkisida sotish miqdori oshdi. Songshangji mundaq dedi. Import ko'rgazmasi savdo ko'rgazmasi bo'lib qolmay, texmi muhimi Jungoning tashabbuskorlik bilan dunyoga bozorni ochib etishdagi muhim tadbiri. Texmi ko'p Afrika korxonalarining Jungoning bozor fursatidan o'rtaq bahrlanishini qarshi olamiz. Efiopiya qahva eksport savdogarlari uyushmasining bosh direktori Gesat Worko mundaq dedi. Import ko'rgazmasi qatorliq sirtqi ichvich supillari va Jungoning tamojna beja olmaslik tadbirining foydasida Efiopiya qahvasining Jungoga bo'lgan eksportida halqimi eshish ishqa oshirildi. Buning ichida 2024-2025 yillik moliya yilida Jungoga qilgan eksport 34 ming tonnadan eshib, Jungo bozorining g'oyat zo'r yoshirin kuchi va muqim ehtiyoji namoyon qilindi. Gesat Worko munolani bildirdi. Import ko'rgazmasining turtkisida bozor ijozati kengaytirilib qolmay, yana elektronlik savdo yo'li va kurslik mahsulotlar umumlashtirilish orqali Efiopiya qahvasining bozor ta'sir kuchini oshirishga yordam

seçimi eksiyeti hemen ilgirlaştı. Van koçısı da pay bağısı örlevatıdı. Asasi koçı da sezim yok. Bu muamele analizçisi Beleylo'nun X İctimai Alakı Tarat Kusupısı da 750 bin mestanısı var. Bu pay körset küçünün özü bilen iktisatının asasi tarifinin zor farkı gikarta Valkotsi arkalık New York pay bazırını asasi koçu arkalık iktisatının asasi tarifini körüstüp yazma ilan kılıp ben ezeldin Valkotsi bilen asasi koçu arlıkının bunçilik yırak işkellikini körüp bakmağın dedi. Valkotsi bilen asasi koçunun muşundak ağırlıkı buluşudik sebep yakın kıyıladın buyan Amerika payçeki körset küçünün üssü asasen pen teknik türüdeki karhanılarının türtküsüge dayangan. Nevada, Microsoft, Alma, Alphabet, Metaverse, Amazon, Tesla'nın öz içi kalgan 7 ad sınıl ölçemlik porunun 500 kıl pay çeki körset küçünün 3'tün 1 kısmının köprakini ilgilep, çoğun bazarının yönelişini bevastı belgiledi. Tahlillerde körstülüşçe, eğer pen tekniki peyini çıkırıp etkende, Amerika pay çeki yüzlenişi cephalık eslige kilovatkan, Amerika iktisadının hakiki ehvalıga tekimi yıkılış idiken, şundakla taşkı eniksizlikten tesirge tekimi asan buşraydiken. Pay çeki bazarının örülüşü adette kişilerinin tekimi pulu barlıkıdın, istimal kılıçını tekimi halaydıgallıkıdın direk berudu. Ama növetteki Amerika pay çeki körset küçünün örülüşü bu logikini avdurup taşıldı. Üssü yakşı bolgan pentechnik karhanılarının paydı eliş iktidarı küçük bolsa mı, lekin kapital köcümleşiş ve işgorlaştırış iktidarı aciz buluştek alahidliklerge yige. Şuna kapital bazarının ürülüşü, tekimiken işgorluşuş ve kırım sahasıya təsir körstelmeydu. Şundakla istimal ve iktisatının eşiğe türtkü bulalmaydı. Gilemini erivet edigen vakit kilaydap kaldı. Mal sodu komiteti ilan kılgan sallık malumatı körstelişçe, 4. aydın buyan pay körset küçü de uda yeni seviye yartılgan. Bunun arkası da aparatlağı meblağ salgıçıla Nasdaq Universal Körsetküş karellik melini rekord yaratıp seti valgan. Amerika'daki Zero Hedge namlık dağlık meblağ seliş tor bekiti monolanı bildirdi. Bu ayak astıdaki gilemini elevetidigan vakitinin yetip gileyi dep kalgallıkıdan direk berudu. Köp meblağının merkezlik ekip kirişi köp allada bazar xavip xatırının hazırlığını vatkallıkıdan direk berudu. Atalmış gilemini elevetiş, meblağ seliş sahasıdaki bir oxşitiş bolup, köp meblağ bilen pay bahasını boluşuğu östürgendin kin, tökme kılıp seçiş kılmış yedigen mənini bildirdi. Tahlillerde körüstülüşçe, Amerika'nın növetteki pentechnik peyinin özüşü, kapitalının kelgüsüge bolgan doğu tikişi de tekimi köp ipadilin diken. Aparatlağı meblağ salgıçıla emişe bir kısım başlamcı karhanılarını celip kılıp, bazar mölçer kımmetinin davamlık eşiği türtki bolu diken. Bir kısım şirketlerinin bazar paydı nispeti tarihtiki otur çıkımmettin körünerlik yukur bolgan. Eğer bu karhanılarının neticesi mölçergi yetmese pay körset küçünün davalken. Emeliyette Amerika kapital bazarı da yakın kıyıladın buyan pen teknik pay çeki köpükedin oşar bolu sadaları üzlüksüz peyda boldi. Tahlilçiler mundaq dep qardi. Adetin taşkırı yukur mölçer kımmeti arıq görünüşü de pen teknik peyinin ifadesi naayeti asalla pul siyasetini tanışaş, sodu da kullanışını özgertiş ünümünün təsir kubçuraydı. Eğer bazar zor ümit bağlıgan süni akıl teknikisinin işletilişi tosal uçursa, köp yerliş ehvalı körülüşü mümkün. En asan zərbigi uçuraydığını, xətərgi taqabül turuş iqtidarı en aciz bolgan şəxsi məbləğ salğıçıla boludu. Örmətlik radyoan uçula, yukarıda dünyaya nəzər programımız bu içi anlatış bəduq. Bugünkü programımızın diktorları Zümrət Yasin bilen Abdursul Abdurrahim.
Nöbetçi Muharriri Amangül.

0: cisimler toxtumay ayınıp durğandak, adamlar kemin tatmayı tarışış arqalıq özünü takamulaştırıdı. Bizdek doktorlarga keskinizin anısı pilişi hiç iş emez. An tilini aşı hayat mümkünlük suallarga cevap veriş. Herkesin yeri çarçığında doktorluğunu başlayan çağdaki kasımını əsləymən.
1: Medisinanın ızzet örmeti ve mukaddeslikini anlı kovdat, hayatını kadırlap, ölümlü amal, avrıqa sarap kılımız.
2: Gayige, itkatka, tırışçallıkı ihtiram.

0: Edebiyat sanat biri ve aynı kuş bırak günler bir tolgan bir bostanlık.
1: Bu bostanlıkta sansızlığan kuşlar yakınlık küyler bilen şu günlerini küyler harmaydı.
0: Hem de anlaydı bununla sanat sertlisi programısı.
2: Hürmetlik radyo anlıkçılar. Her millet halkının nadir nakşı müzikleri bilen hizmetlerine hazır bulduk. Şincan Radyo Televiziye Stansı'nın Sanat Sahnesi programımızını yaktırıp anlayışınlarına ümit kılımız. Ben Riyasetçi Roşengül İmam. Aziz dostlar, bugünkü programımızını Hey Yar namlı nakşının yakınlık köyleri bilen başlayımız. Kani Behral Gayımız.

Qadirlik dostlar, yuqorida Zepmo chiroyliq keldi bahar namliq naqshini angladik. Endi bahar namliq naqshidan huzur olaylik.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radyosu açlıqını ticəkdə monolanı əskərtdir.
1: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam uzuqlana ili. Tamaqni pak izləyəb, eşib qalğan bolsa eləb ala ili.
0: İqtisadçıl və ticəkçilik bulub, əşəməkçilik qılmaylı. Yeni ıstılını əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtiyamıqlar teymisi. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt kedidun?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat kedidun.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp mıqtardaki vaqt ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvaq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Sana kançılık var mı?
4: Kilayıl da kaldı. Yani 30 kilometre kaldı.
5: Bey, dadısı, ne gerek geldiniz?
3: Ha, öyge az kaldı ya kotan. Ne oldu? Haa, nimetsiniz oluyor burada. Ha, soğuklarını bağını göster ya. Vallahi yoksa... Hey,
4: dikkat et!
3: Hayatını kadirle. Abdomobil heydigende telefonda para anlaşma. Medeni yol yürü. Bir can, bir nefesle mi? Kançılığın ilgisi var.
4: Bazı da siz işinimi bulmaydı, kömeydi de... Haydiki kılıp avtomobil heydep, bırmançılığan bəxsizliklerini peydakı koyuşunuz mu mümkün?
3: Avtomobilinizden ravallıqı, sizden amallıqınız.
4: Özünüzden hem ailenizden hayati, bəxtini doğru tikməkdisiniz, katnaş kaydısıya anlıq rayı kılın.
1: Hürmetli radio anlıqçılar, otmodabiyyə bir xətərlik əskərtmesi. Dəm iliş günlerde öyüdü turğanda, ot, tok, yıqılğı gazni bir xətər işlətişke diqqət qılıb, ailinin ot mudabiyyə bir xətərlik, mudabiyyə sebbini, müstəhkəmlik,

Ya sebebini müstakimle. Karadurdaki dövülüp koyulgan derslerini anlık tazılap, ot öçürüş, hayatlık yolunu ravallaştırıp, tenç aman mehallini ortak kurayli. Abdomobil toktutuş oranını ilgilemeyi, karidorunu tosıp almayı, etraptaki ot apıtı yuşurun kalbini retki turguzup tekşirip, özümüzünü koğdaş, kutkuzuş iktidarımızını östürüp, bayramını tenç aman, hışal huram ütküzeyli.

0: 3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy texim yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğbasarğı yıqın. Öyünün eğzliki 6 metr 30 cm. Çikikavet kübülüb 3 yataqını 4 yataq kılvansınız boludu. Tianshan rəssisindeki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisbeti köp bolğanda 220% keytidu. Oxşeş külemdeki öyge seliştirğanda mekmağına güllükke texim uçum. Yataq öyü texim uçum. Tepsilatını 0991 25-5 telefon kılıp sürüştürün. Şincan İpek Yolu Çoğbazar Öycay Çekli Çirkti'nin yeni öyünü aldın seçiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
1: Yeni devirdeki

0: yaşlık, yezgi kaytkalla sünni akıl arkalık her bir sum tuprakta yazgan mol usul kodi.
1: Siz ve men her birimiz yaşlıkna en yakşı ülgesi.
0: Yeni devir, yeni yaşla, yeni netice.
1: Vatanperverlik, terakiyat, demokratiya, ilim pen.
2: Yalkulluk yaşlıkta mengü devir ekiminin aldıdı mağaydı.
3: 3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy teximi yaxşı. Tianshan rəstisi xalqara çoğbasarğı yıqın. Öyünün egzike 6 metr 30 cm. 2 qavat kübülüb 3 yataqını 4 yataq qılvalsınız boludu. Tianshan rəstisiriki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisbeti köp bolğanda 221% keytidu. Oqşaş kölemdiki öyge seliştirğanda mekmahana güllükke teximi çoğ. Yataq öyü teximi köp. Tepsilatını 0991-25-5 telefon kılıp sürüştürün. Şincang İpek Yolu Çoğbazar Öycay Çekli Şirketi'nin yeni öyünü aldın setiş icazetname numarı 2025-650-102-00-565.

Dostlar, Küylər Cəmgahi proqramımızı yaxdırıb anlaşanlarını qızğın qarşı alımız. Bugünkü yarım saatlik vaxtımız bu, yəni özünün yaqınlıq naqş küyləri arqalı köngül aramalarına şadlıq və huzur bağışlığısı. Mən riyasətçi dostlar Batıgıl Salih. Sevimlik dostlar, bugün 2026-cı ili 5-ci ayının 4-cü günü düşənbə, yəni 4-cü may yaşlar bayramı günü. Biz bu münasib bilan barcha yosh do'stlarimizdan shundoqla har vaqt o'zini yosh chaqlaydigan cho'ng kichik do'stlarimizdan bugungi yoshlar bayramini qizg'in tabriklaymiz. Bayramlarga muborak bo'lsin. Bilmakning chegi yoshliq, ilhomning beg'i yoshliq, hayoting bir qachasi, qaymiqi yeg'i yoshliq. Shundoq do'stlar, yoshliq inson hayotining eng go'zal paytlari. Kishi bu paytni muhim bilib, ma'nili, ko'ngilli, mo'l ma'nolarga to'yindirib yashashi. Hech bo'lmaganda boshqalarning nazarida yaxshi kishi edi deb ularni qoldira oladigan bo'lishi kerak. Chunki olim bo'lish oson bo'lgan bilan odam bo'lish to'liq mushkildir. Do'stlar, undaqda biz yoshlik to'g'risidagi tuvandagi mazmunni anglab baqaylik. Bir yosh yoshlik mazgilini ma'nolik o'tkazaman, yosh chog'imda o'ynab kelib xushal yashab olay. Bo'lmasa keyin pushaymonda qolmay deb kunlarini rohat farog'atda o'tkazmoqchi bo'lib, barliq mol dunyosini elib go'zal joylarga safarga otlanibdi. Va shu joyda kunlarini rohat farog'atda xushal o'tkazib, uningdan yetkicha behralanib, baxt payzini suribdi. Biroq bu baxt uzunga bormay hashpashdagicha o'tib ketib, keyingi yarim umri to'lim afsuslarning ichida o'tib ketibdi. Bu chaqda u to'lim o'kingan holda: "Hey isit, yoshligim behuda o'tib ketdi. Agar qayta tanlash imkoniyati bo'lgan bo'lsa, cho'qim aqlim bilan ish qilgan bo'lardim" deb hasrat chekibdi. Shunda biz doim shunday pushaymonga qolmaslik uchun nurg'un ishlarda har vaqt aqlimiz bilan ish qilishimiz, vaqtdan unumli foydalanib, kunlarimizni yaxshi mazmunlarga to'ldirib yashashga tirishishimiz. Hayotimizning har qanday paytlarini qadrlab yetishimiz kerak. Yo'ldosh mavzudingmi yoshlik to'g'risida to'xtalib, sizlar yoshlar sahar soat 8-9lardagi quyoshga o'xshaysizlar deb umidni yoshlarga bog'lagan edi. Yoshlar millatning umidi, vatanning kelajagi. Yoshlardan jo'shqin ko'tarang guruh urg'ib turadi. Yoshligim dangvashligim, sen ko'ngilning shodligi, sen bilan o'tgan umr hayotimning barligi. Qiyna do'stlar, undaqda biz bugungi programmamizni Sanobar Tursun o'rinlagan Yoshligim nomli naqsh bilan boshlab, bugungi 4-may yoshlar bayramini tabriklaylik.

Sevimli dostlar, yukarıda yaşlık doğrusundaki şok muhabbetli köylerden hazırlandık. Anlavatkanlar Komul Radyo Televiziya Stansı Uyghurca Universal Radyosu'dan anlatırvatkan Köyler Cemgahi programımızın anlatışımıza devam başlarımız. Dostlar tüvende Ekber Ahmet'nin oruluşudaki Tuncu Körüp namlık nakşıdın birlikte hazırlanaydı.

0: Yolda Xi Jinping yadrolukadiki partiya merkezi komitetinin etrafıga tekimi zich uyuşup, Jungochi zamanı yulaştırış musabısı da güzel Jungochi zamanı yulaştırış musabısı da güzel şakşı kurup çıkaylı.
1: Dostlar, bir hatalık selvarmanla, bir hatalık savaşlarını əsli çın saxlanla.
2: Öyde yalğız kalğanda işini takap oldurunla, natunuş kişilerine işenmanla.
1: Derizi təkçisige balkonga çıkıp oynamanla, düşüp geçiş hafı bak.
2: Torğu bir hatar çıkıp, şahsi tınlarını yaxşı saxlanla.
1: Balıların bir hatalıkını qovdab, əmmi yerde ulağı gəmxorluk kılaylı.
3: Devlet xavfsizliki ve ictimai muqumluq islahat taraqqiyatının aldınq şərti. Devlet xavfsizliki təşviqat tərbiyəsini küçəytib, umum xalqın devlet xavfsizliki eynini əqiqi küçəytəyli. Devlet xavfsizlikinin ictimai asasını puxtulab, türlük beyxətərlik xavfinin aldını alaylı ve tügütəyli.
1: Medeni katnaş, siz bizgi hemra.
4: Katnaş bir haderlikini köylümüzgi püksek, bəxit ve amanlık bizgi daim hemra buludu.
1: Medeni katnaş, siz bizgi hemra.
5: Özgürler kudret tapsa, devlet kudret tapılır. Özgürler müstakil bulsa, devlet müstakil bulunur.
6: Uzak tarihi müsabıda, ben mundaq bir ağızını ağladım.
7: Qaytı qeyrət kilip, yine yeni netice yaratıp, devletke cevap qaytırmen.
8: Cumhurbaşkanının kat götürüş için okuymen.
6: O'xshash bo'lmagan yillardagi o'xshash vatanparvarlik ruhi. Xotir maydonida mundaq bir ovozni angladim.

0: turmuşta ben mundaq bir avazını anladım. Ahalatlıq pariştiler ölümge amal, ağırqa sebep kıldı. Siz aldığınız gılma alaysız, çekiniş yolunuz yok. Tən tərbiyə əzimətləri batırlıq bilən ilişdi.
1: Topni 4-3 numarı verdi. Cungu komandisi topni yaxşı kontrol kıldı. Pas çıkarıp verdi. Urdi, əbbəlli.
0: Əmgekçilə yeni dəvirnin güzel səyibsini açdı.
2: Burnumuqdan ıstan oqtıcı, Tokyo'dan zapçaslağıcı, əmbisi kalbimdeki sənə buyumları.
0: Dövlətnin mühim koralları Cungu yasımıcılıqının törükədür.
2: Netçi milyon qetimliq təcrübə arqılıq texnik tosalğısını qutulub, təşəbbüskarlıq hüququnu qolumuzga aldıq. Vətənpərvərlik hissiyatını çoğunqur yıldız tartquzu, kreş qılğıcıladın bulaydı.
0: Vətənni süyüş, hər bir cümbalıqnan məsuliyyeti və məcburiyyeti.
3: Afet kavupını başkuruş ve afetini her taraftan yeni kiltiş karşını tutturguzup, afetini müdafiyeliniş, afetini azaytiş, afetini kutkuzuş vesuliyetini emelliyleştirip, afetini müdafiyeliniş, afetini azaytiş bilimleri ve teknikisini umumlaştırıp, afetini müdafiyeliniş, afetini kutkuzuş, özara kutkuzuş iktidarını küçeytip, afetini müdafiyeliniş, afetini azaytiş, afetini kutkuzuş halık müdafiye sipini müstehkemleyli.
4: Hemmeyle bir hatarlık ehmiyet verip, hemmeyle ciddi işlerine takabül turanlayan bulup, asasi katlamda afetten müdafiyeliş, hatardan saklış iktidarını küçük başarayla. Vapadarlık hemmeden evzel. Yaşam Allah'ını hürmetleş, kadirleş, ahlak faziletinin namayendisi. Yaşam Allah'ını hürmetle, yaşam Allah'ı köyünüp, yaşam Allah'ı yardım verişten cumhur güzel ahlakını evlattan evlatka kaldırıp uzakça devamlaştırayla.
5: Mama deyme. Ma aldım dik adaş ne madak mamaydı kanda. Yol yine tosuldu bana.
6: Her günü okşaş bulmağın sınaklağı duş gelisiz. Abdumobil heydigende aldırak sallı kımman, çeçilman.
5: Işık geç kılgan buldum de. Abla, kızıl çırak yandıgan buldu. Vay ek tez rak edip kütüpek et eyco.
6: Her dakikada her kıl tallaş kuduş gelisiz. Abdumobil heydigende tələy sınaş psikikisi de bulman.
5: Səpərgi çıkkanda bir xatarlıkını birinci uğruğa koyun.
6: Özünüz ve ailenizi kiler üçün Abdumobil'in bir xatar heydaşını tallan.
5: Bir xatarlık yeni turguzup, bəxtlik turmuşunun işkini açaydı.
7: Partiyanın şallık nuri Tianchan'ı yoruttu. Her millet halkının kalbi partiyaya telpündü.
8: Cungu Komünistik Partiyası yaxşı. Sosyalizm yaxşı. Rahat eçivetiş yaxşı. Uluq vətənimiz yaxşı. Milletler ittifaklığı yaxşı.

0: Milletler İttifakı Terakkiyatının Ultesi, Her Millet Halkının Can Tomuri.
1: Ahlatni xalqancha tashlamang. To'g'ri joyiga qo'ysak, yangi boylikqa aylanadi. Ahlatni turga ayirishni tashabbus qilib, go'zal yurt makam qurib chiqayli.
2: Ey, mana deyma. Ma oldimdik adash nimandaq mamaydiganda. Ey, yo'l yana to'soldi mana.
1: Har kuni o'xshash bo'lmagan sinovlarga duch kelasiz. Avtomobil haydaganda aldiroqsonlik qilmang, chechilmang.
2: Ben buldum de. Abla, kızıl çırak yandıgan buldu. Vaya tezirak haydi, ötüp geteyim şu.
1: Her dakikada, her hıltallaş kuduşkinizsiz. Avtomobil haydigen de, tale sınaş psikikisi de bulman.
2: Seperge çıkanda, bihaterlikini birinci uğrunu koyun.
1: Özünüz ve ailenizdekiler için avtomobilini bihater haydaşını tanılan.
2: Bihaterlik emi turguzup, bəxtlik turmuşunun kişikini açaydı.
3: Partiyanın şallı şey millet halkının kalbi partiyaya telpindi.
4: Jungo Komünistik Partiyası yaxşı, sosyalizm yaxşı, islahat, ecevetiş, milletler iştifaklığı yaxşı.

0: Yoldaş Xi Jinping yadrolukdaki Partiya Merkezi Komitetinin etrafıqı ziş uyuşup, yeni devir cümgüç sosyalizminin ulu qalbisini tırışıp kolda keltürey.
1: Tez yollanmanızı ışıkımızdan aldım, koyup koydum. Efendim tabakınız hep geldim. Tez yollanmanız geldi. Efendim posulkunuz geldi, imza koyup elbirem. Alimen.
2: Kaslayman.
1: Alimen.
2: Kaslayman. Alimen.
1: Kaslayman.
2: Alimen.
1: Kaslayman. Oy, ehlet tağda gönülüp getirdi bu. Bunun hemisini ben taşıldım mı?
3: Tez yollanma her yılı 10 milyard oralma kap, 10 milyard yaltıra kalta, 17 milyon kilometre uzunluktaki pilastırını payda kılıdı. Sınırca ulan neye gidiyordu hanım? Kolaylık mulazmetin dehriliş bilen bile, muhit asraşkı mı köprek mi olup koyuyor?
4: Yuşurun apet, ut aptının filtisi. Mesuliyet, bir hatarlıkların ultişi. Ot abdi yoşurun helpini tüketip, hayatlık ve mal mülük bir hatalikiye kapalatlı kılaylı. Ottın mudabiyelin işke külü kılaylı. Ottın mudabiyelin işke küela.
5: Adem bilen açlıktan en yırak arlıkı mın çakırım emez. Belki ediyazlık yerliği bilen küzlük yığım arsadaki cephalık kütüş. Adem bilen açlıktan en yakın arlıkı lev çiş arsı demez. Belki açlıkını kadirleydiğen yürekler. Açlıkını kadirleyip ısırapçılıkını red kılaylı.
6: Ekologiyalik muhitni köz karçığımızla asırgandık asıraydı. Ekologiyalik muhitka hayatımızla muamil kılgandık muamil kılaylı.
5: Köngüllük sayahat bir hatar sefer. Havarayı özgürsüge dikkat kılıp sefer planımızda muvaffuk tüzün. Abdumobil edip seferge çıkanda katlaş kanununu rayı kılın. Çarçıganda arak işkende abdumobil edişten katli sakılın. Ecvitilmege rayılada ekspedisi yakılman. Heterlik rayılığı bağman hem süret atman.

Radio anlayıcılar. Yalandış vakıtlardan kendi programımızda kayıtıp geldik. Hazır anlayıcılar stansımızdan küçük gözündeki programımızı programımızda davamlaştırırız. Tövende kızıklı inelik telefonlarımızda girgen uçurulani dostlarımızda yetküzü verdiydi. 5. Otur Mektep Yenerki Otırık Rayonu'da 105 kvadrat metrelik 5. kıvvetlik üyesi edildikken ya ki bomzi icarı gibi yer edildikken. Telefon 133-1902-0430 133-1902-0430. Yine şehir içi emin öyleri de 95 kvadrat metrelik 4. kıvvetlik yeni üyesi edildikken. Telefon 139-99-68-14-53 139-99-68-14-53. Yine Reyli Otırık Rayonu İgiz binanın 4. kavetedeki 110 kvadrat metrelik bezelgen yeni üyesi edildikken. Telefon 166-0902-86-35 0902-86-35. Yine SAP 300 edildikken. Telefon 139-99-03-24-84 139-99-03-24-84 Onundan başka her kıl yeni çalgılası yetildikken, bozulgan kon radyo ve çalgılar remont kılınırken, telefon 184-0902-64-32 184-0902-64-32 Şehir içi yesedeki Guangxi Otırık rayonunda 115 kvadrat metrelik 4. kavetki yeniden isil bezelgen öy ciddi setildikken. Telefon 152-99-77-49-91 152-99-77-49-91 Çaksı mahallesindeki 105 kvadrat metrelik 5. kavetki 3 yataklı adi bezelgen öy ciddi setildikken. Telefon 130-94-02-96-79 130-94-02-96-79 Yine şehir içi Qoğunbaqçı Otırık rayonunda 108 kvadrat metrelik 18. kavetki isil bezelgen öy arzan bahadici desetildikken.

89-02-59-99-93 180-99-59-93. Bundan başka Çaksa'daki Açlık İdarisi Korosu'daki 80 kvadrat metrelik birinci kavetteki öy icarı gibi verildiken. Telefon 139-99-44-12-71 139-99-44-12-71. Yine 2016 yılının Toyota Lios maşinesi arzan bu hadise edildiken. Bundan başka zavuttan kere güzülgen herkıl şotala top ve partisi edildiken. Telefon 183-0905-06-13 183-0905-06-13. Çaksı mahallesi'de 3. kavetteki 88 kvadrat metrelik yeni bezelgen eserleri dolu koyu setildiken. Telefon 188-99-30-39-66 188-99-30-39-66. Onundan başka Zayu Oltırık rayon bezelgen öy eserleri bilen koşup ciddi setildiken. Telefon 182-99-92-88-45 182-99-92-88-45

Radyo anlıkçılar. Vakit nasıl tülen bizden bu kadınki Kucur Gözünki programımız Muşya'da ahırlaştı. Bu kadınki programının anlatışı yetekçisi Raziye Dömer, Nazaretçi Amine Muhammed, Riyasetçi Bilal Can Kağar. Hayır hoş dostlar, selamet bulunla. Kiler katımlık programımızı görüşeydi.

0: 人民政府已于本日成立了。
1: şu günü biz baş götürdük. 5 yıldızlı kızıl bayrak köktü lepildi.
2: 当前最迫切的是回答仓皇企业和生产工地。

0: 和平必胜，人民必胜。
1: Şu günü bizden fakirlik şuarımız kendimin koyundu yağırdı. Jongo Komünistik Partiyesi esli maksatını unutmay, arzu uyumuz için algı basınız.
2: Sosyalistik yadroluk kambat karşını yitildiriş ve emeldi körüstüş, tükül cemiyetinden ortak mesuliyeti.
3: Rengdar çeşmeler.
4: Rengdar çeşmeler.

Hürmetli radio anlayıcılar. Randar çeşimde universal programımızın yaktırıp anlaşılanlarını kızgın karşı alımız. Ben Bilal Can Kağar. Radio anlayıcılar. Biz bu kadar programımızda Liu Jendong'dan tütküz gelip olmaydığın resim namlak hikayesini anladığımız kanemizde yıktığında nöbetki hikayede bozsun.

dadınızın ne ketkeliğini ben bilmesem, nemine deymen? O yerge çüşüp ketken bir tal inçki pahanını avaylap edip, tüldü vetip, korçakı kaydı sancımak bulup, sancıyanmedi. Kini, bana bir yere, ben sana bakay. De pahanı korçakı sancıp, onunla verdim. İşinin içilgan avazi, bizden ustamın yanına kaydırıp geldi. Onun aldıdaki üstelde bir parça kağızge tamakı külü toşup ketken idi. Kaldıdaki tamakı köyüp yerimlaşkan, yiptek sözülgan uzun ak ez, boşluktu sözülüp duraptı. Ayal sargıyıp ketken bir parça söyretme ustam bu sondi. Karan, bu bulamdı, fakat muşu bir parça nalı taptım. O bütün ailedeki altı kişi belli düşken bir parça söyretme edip gelgen bulup, aldıdaki orundukta bir cüp erkotun olduraptı. Kaynıda iki oğul, iki kız, tört balı duraptı. O ikinci retten on terapetki kızını görüstü. Bana bu şavcanın anısı, dedi. Ustam tamakini üçürüp söyretki tikilip kardı. Kudu söyretki ademini inçkilik bilen parık eti otkan dek, hıyalıkı çık yapkanmadı. Kep kısınız ço, bulam diken. Ayal titip boğan hal.

0: Xoş dostlar, onda oz taleplerden birini oralap boğan bulduk. Şunda kılıp, emdi, yani tört tane nakşımız kıyıp kaldı ya.
1: Şunda.
0: Yani birinci numarada Abduğupur icrasıdaki taşlaşkan namlıq nakşa.
1: İkinci numarada Uşur Kahar uğrulgan oyunu valayın adı anlamlıq nakşa.
0: Üçüncü numaradaki nakşını uğrulap bulduk. Dördüncü numarada Şapat Osman Nuriman Gül Mehmet'le icrasıdaki tas kaldı namlıq nakşa.
1: Beşinci numarada Abdullah Abdurrahim uğrulgan siz namlıq müşü tuttan nakşımız kap kaldı.
0: Şunda oldu. Kani onda olsa yokurku nakşılardan üzerine yaktırıp yakış görüp anlaydıgan nakşılarının aviyamızda pegen birden beş kişi mübarek tertip numarını organizmimizde yollaşı arkalık nakş talep kısağına buludu.
1: Şunda müşü Aksu'daki Polat dostumuz aş talepini orunda pegen dinkin anlap nakşını bizge güldeslen yollap da.
0: Şunda.
1: Yaktırıp anlap siz rahmet. Dağımlık programımız kulak selamımıza.
0: Hoşan Miravun'da az kaydımız boyunca hem de taleplerden birini uğurlu vetkendin kiyin aşu nimi götüp gittimiz.
1: Mezmun.
0: Mezmunumuz götüp gittimiz. Temini de bulduk. Yani seleştiruş bəxtinin uğrısı degen ortaklı şaylı ya. Mektepte okuyatkan vakitlerimizde her kıtım imtihandın kiyin bazı atalmış yakşı iş kılgıçıla muallimdeki retki turguzuş tizimlikini kolgu düşürüp özünün neticesini körüp algandın başka yana emişe başka savadaşlar bilen özünün neticesini seliştirip uyaktın bu yakı çepip yürettin. Edebiyatta men onudan işki numar yokur aptı men. Matematikada o menden yokur numar aptı. Umum neticede yanılığı birinci orundiken. Kur'an'ımızda yetkendin ki mu bu tizimlik yanılı yokap getmedi. Onun işleri yaman emez, lekin teki toykınmedi. Bu toykılgan bozu mu, lekin teki balılık bulmedi. Ondakta avucu, vay anime, o kandaksıge kişilik durdu.

سلیشتورش‌نون غالبیت سبب قاعدو. غالبیتی دیگر سوژدلا بزدن سلیشتورش‌ن قانچلیک یاخش کرده حالق مزنه کرو واقل بلوده. عملیات سلیشتورش انسان‌لا تدریجی ترقیاتانن نتیجه سی. بز سلیشتورش آرکلاب özümüzden کلیکت پیچیده که اورن مزنه جزم نشتورش که شو آرکلاب حرکت کولنشیمیز کرک میو دیگر نبلگیلش کی محتاج. لیکن سلیشتورش یه نه بختن اورسی بلو حسد خورلوق و özدن گمالانش نکلترب چکریش ممکن. İctimai alaq taratqılarının barlıq kilisi texumu köp kişiga qolaylıq bolğan selishturish meydanı hazırlap bədi. Burulu untıp ketişki degişte konu savaqdaşlarımız, əsidili yenimizde qayt payda bolmaydıgan, əsidili yenimizde qayt payda bolmaydıgan kişilerimiz, süzük tartılgan suretler bilen özlerinin zaşı östürülgerlikini namayan kılışkı başladı. Eğer bizden şu mezgildeki turmuşumuz köngüldeki dek bulmasa, bu zorlap tenilgan selishturishla tinç kalbimizni aramıda koymaydı. Бірақ іждімай алақ тарат құлырдекі сөретлі әқиқи тұрмышқы вәкілі қыланмайды. Ашу кішілі елуған сөретлі нұрғын сөретіцеден көңіл қойып, қайт-қайты талланған болушы мүмкін. Ола ісмені қошып ішіліп, кетейчі ұқылыян мұғалықы вә башлықының тәнқтегі ұчырғалық әқыдекі ұчырланы торғы шықанмайды әлбәтті. Bu bizden ictimai alaq taratqılardan niyemi üçün yıqın dostlarımız qəməz, bəlkə alaqımız köp olmağan kişiləgi həsət qılıdıqallıqımız neyi düşəndürüb yeridu. Çünki biz yıqın dostlarımızdan əqiqi turmuşunun düşünümüzdə. Köpünçü vaqtlarda bizden seliş duruşqı qızıqışımız qarış tərəbinin münəvərlik edin əməz, bəlkə özümüzdən əhvalının yaxşı əməzlik edin boludu. Bundaq vaqtdaki ən yaxşı usul torbətini dərhal itib etib, kuchur qubul qilishni toq tutish bo'lishi mumkin. Undan keyin o'zingizga ko'ngil bo'lish harakatlarini sinab baxsangiz bo'ladi. Masalan, sirtqa chiqib aptobqa qaqlanish, diqqatingizni ahamiyatli ishlarga yutgash, sapovada nozurlanish yoki obdan yuyunish, yaxshi ko'rinadigan odamlaringiz bilan paranglashish, biror maydon kino ko'rish degandek. Bu kichik harakatlar sizga mavjudligingizni eng zo'r darajada his qildirdi va so'raytdi. Yana biri o'zimizning kayfiyat jiddiy qutquzish bo'xtisini to'plashimiz kerak. Adatta özümüzni bir qadar rohat his qilgan vaqtimizda turmushimizdagi kichikkina ilgirlash va xoshalliqlarni xotirlasak, nishonga yetgandan keyin qozongandan keyingi ta'sirotlarimizni tafsiliy tasvirlasak bo'ladi. Keyingi qitim yana ziyoda selishtirish chambariga kirib qolganda, bu aktiv ta'sirotlarni jiddiy qutquzish bo'xtisidan ilib, ko'zimizni yumib, nishonimizni amalga oshirgandagi qanoat tuyg'umizni qayta his qilsak bo'ladi. Bu usulni pishiq egilgandan keyin, garchi intayin kichik muvaffaqiyat tuyg'usi bo'lgan taqdirdimi, masalan o'zimiz bir vaqt o'xshagan tushlikda maq etib yegandagi hissiyotimizning do'stimizning sayohat paroxotida tushgan suratidan qilishmaydiganligini bayqaymiz. Oxirida selishtirish elib kelgan azobni tugutolmaganda bizni haqiqiy tushunadigan va suyadigan kishilardan yordam so'rasak bo'ladi. Yaqinda bir do'stimning blogini ko'rib qoldim. Blogda do'stimning imtihonga tayyorlik qilish jarayonida bir mazgil kayfiyati yaxshi bo'lmaganligi Bazı dostlarının onu gayret kılın, siz en kaltız deyip rağbetlendirgenliki. Yani bazı dostlarının yakşı aram eyle bilin digerliki. Ama onun da hakiki yardımı boğunu, onca yakşı bulanmışsınız mı, hiç kısı yok digen, böyle cümle söz işgenliki sözlerken. Şunda kemez mi, hayat uzak, bir mezgil köngüldeki dek yaşayalmadan takdirdi mi, hiç kısı yok.

0: ممكن شنو بلان ولا özlerinin ki şu turmuşlarını ağınını keyginini yiginini çıkadı dostlar çemberkege ya ki doyunga değli hem demiş ki doyunga değli hem demiş sade şunu bilen bu doğrusu da her hıl onun gıyılık hep kimlerle kilidirken bu vay bundan bunda vay u vay u maşınısını çıkarıp ağam da icara ağam maşına vay u birinimiz mındak vay a üyünü çıkarıp ağam da özünün uyamaz дегенде кепле чыгып басламан экен. Дәрхал унунга жооп кайтырды экен мес экранга чыгып лашы. Бәзләрин узагыны билеп ал дегенде кичү. Демек бунун бир
1: аа.
0: Турмышы эмди бир мына тиниш турмышы бу бир.
1: Турмышы аа.
0: Канадаймыз эмди.
1: Тиниш көл юзүк суу атканда, эй, ма таш атканда лашы. Толкун асыл кып калды да, бәзе тех. Баласы белән үзенин якумс үзенин ягыз чыгып калган булса, буй эрен чыгармап та. Ya ayalın çıkamıptı ey bulanın münasıvatı çatakçı mı? Dep peres kıldığa işler mi hazır ba? De o yıllarda cık görüp kalmış ilgi. Pinglünçü, az zopinli köygen karganda pinglünçünü kösünüz bekrek ki haklına zeyra kap kaldı. Mesela aşınındaki işlerçü.
0: Ben adetli ilgi neden?
1: Şu, şu abay men digendeki ilgindeki suallar. Siz mi sorayken siz, ben mi sorayken mi? Onu birisi cevap özü cevap vermeydi, lakin onun o vakalıktan ilgi tahlilciler özünün tahlilini yürgüzüp bu falan vaktimden nasıl çıkartan deyip belki maçtak buluşu mümkün de bunun turmuşunu aslın üstün kıtırken karan.
0: Maçtak ilgi hak üstünün pitini pes attı, aktadığı anı.

0: Адамлар бұл чықырып кетмейді. Чоңлар еліп көз тегіп қамынсын, тәсілерінің тіл тегіп қамынсын, сөз бәк яман, ағыздың чықып кеткен сөз.
1: Абай, біз дегенде кептен қалды қалла болды.
0: Ашына болып қалды, біліп білмей, мұш қақтың сәбәбіде ма яқшы тұрмышын бұзылып кетіп қалды. Шының ғой, шу өзіміз шында бір тұрмыш ясай аватқан кен, болды емес, мұн ата айтан чықырып қақы көз түшінің не мәхметі деп ойлайдыған достырымыз мұн жық болуш мүмкен, әм бәз достырымыз ашына чықырыш арқылы қошалық тепші мүмкен, лекен бұны әмді іспатын ватыды достыла астаста, торлағымда қарап бақсанла, әпә әкетіден зияд өзінің тұрмышыны қақы көз түп чықырып кеткен, аша әм мін әсін көз түп, көз қылымында қып кеткенлерінің ақвет таза яқшы болмай ватыды. Я şu başqalar tərəfindən bəzi bir böhtanlar qeyvatıdı, onun da qüsur izləyidiganlar çıxıdı, körüdiganlar çıxıdı, körənməyidiganlar çıxıdı. Turmuşuda şu səbəbli kəm, əməliyyatlı turmuşu kəmməyidigan bəzi bir köngül ağrıqları kəp qavatıdı.
1: Şu.
0: Şunun həmmi nəsə layiqidi bolğan yaxşımı ki, endə boylab qaldım mən də.
1: Toğran aytdım, toğru oylabs. Mən məşdə his qılma adət üçün şoğlaşqa bək əmdə бәқітіні бәк көз-көз қысады, шыны мәмін.
0: Шындақ.
1: Шындақ нәсілін чықырыплы қалдық мы, балларымызды чықасақ, балла ағырып қалдыған. Як олмысы, елдашырымызды чықасақ, шу күні кәшілі бір нәсілі ешіп қалдыған, мұшта ешіла. Бұп қалам декен, деп жөм де, бәк пәқас қылмәмін оға. Шынашқа көңілім, әлқи, теш көңілімді, теш қылай болды. Özəm şu turmuşdun həqiqi bəhr aldığan, yes qıldığı adam özəm tursam, miş qılmə bu jiginimni aşı huzurlunub yavasam boldi, yakumuz aşı yürgən yəlirimdə, manğan yəlirimdə, köygən yəlirimdə, şudan bir könlümgə, jürkümgə, minəmgə qaçılıb alsam, huzurlansam boldi, onu çoxum bir körüdüğən vaqtı kövməsdən rəsimgi tatıb, yəni, dostlar çəmpirki çıxırış üçün avarub yürgəndin, şu vaqtın özü yaxşı huzurlansaq yaxşı məsmo.
0: Şuna oldu.
1: Şuna oylaydı gəmə. Həm deyə, abay digəndə gəm çıxırvatqan dostlarımızın ulanın mı bir turmuş usulu buluş mümkün?
0: Şunda, ulanın mı? Özünün qızı qışı. Həm de o, həməmizdən ki, o, idmai Allah tarat qusup olurdu ki, o numurlarımız, çıxırvatqan vloglarımız özümüzdən ki, özümüzdə ki, təvə o. Özümüzdən ki, həm de ixtiyari, özümüzdən ərkəli ki o. Ləkin, həm de əməli misallar arqalıq bu neyiz qılvatqan buluş mümkün dostlarımız. Həm deyən ki, əhvallarımı yüzbürüb qaldı deməkçi.
1: Doğru.
0: Şuna həmmiş, öz cəhayda, öz layiqıda hədbək ilqi çəkdən işib getməkin yaxşı.
1: Doğru.
0: Xoş, onda olsa qəni bu məzmunu anlıqan dinkin, öz anlə qandaq bir təsiratlığa, qandaq öz qaraşlığa kəldiğinla, bu doğrusu da uyluqallarınla bağımı qəni biz bilən ortaqlasanla buludu. Orqan süpümüz FM 1079 ilə cümün lazımətdə dostlar. Şunun bilən tələbdən bir nor oluduq, ə?
1: Birtal təlbimiz orundaldı.
0: Şunda oldu ki, qalan naqşılarımız yeni bağda uslar. Birinci numurda Abduğupur icrasıdır ki, taşlaşqan namlıq naqşa.
1: İkinci numurda Oşur Qahar orulğan oyunu valay nada anlamlıq naqşa.
0: Dördüncü numurda Şapat Osman, Nuri Məngül Məhmətlə icrasıdır ki, tas qaldı namlıq naqşa.
1: Beşinci numurda Abdullah Abdurim orulğan siz namlıq müştürtən naqşımız var.
0: Qəni onda olsa dostlar, yoxurqı qeyb qalan naqşılarımızdan davamlıq durdu, tələb qıqaş, abiyan qıtiyyəmimiz qa, avaz qoş qaş, yol qatnaş uçurlarını yollu qaş, davamlıq deyib tanlara diyordu bu ay.

0: Oşan Mira, onda olsa taleplerini yani devamlı korulaylı ya.
1: Şuna kılayla emdi, oş ikinci olup Şefaat Osman, Nuriman Gül Mehmet'le uğurluğun tas kaldı, inamlık nakşan anlayalım mı dostlar?
0: Şuna kılaylı, hmm. Eni onda olsa yaktırıp anlığa isle.

0: Hoş hürmet radyo anlaş dostlarımın önümette tıktan adı bulu atkan oyunu alayına daha anlamlık nakşı bilirle bugünkü programımızı ahırlaştırırız dostlar.
1: Şunlar bugünkü programımızı yaptırıp anlığan yakından ağız koşkan emanlığa rahmet dostlar. Bugünkü programının muhariri Abdüeli Muttalip.
0: Mesul muhariri Aykız Ahmet.
1: Nazaretçi Amina Muhammed.
0: Program regasetçileri Almira Semet bilen Abdüeli Muttalip.
1: Hayır hoş dostlarımıza kilakatım programımızı görüşeyli.
0: Hayır hoş aman bulunlar dostlar.

0: Partiyanın şallıq nuri kançanını yorutdi. Her millet halkının kalbi partiyaga telpündi.
1: Ela neticelerimiz bilen Baş Şuji Xi Jinping ve Partiya Merkezi Komitetinin samimi gamxorluqiga cevap qaytırımız.

0: umum yüzlük allık seviyeni işgaşırışta bir mi millet kem bulması gerek.
1: Ot apıtıda aldığını eliş asas, hayatlık hemmeden ala. Ot apıtıda mutabiyenliş enimizini östür, aile elektir saymalarını doğru işle deyli. Öğüden çıkanda su, gazını etip, toktan ayrı vetişke tekişlik üskünelerini toktan ayrı ve deyli.
2: Tez yollanmanızı işinizden aldım, koyup koydum. Efendim tabakınız hep geldim. Tez yollanmanız geldi. Efendim pasaportunuz geldi, imza koyup elveren. Alimen.
3: Kaşlayman.
2: Alimen.
3: Kaşlayman. Alimen.
2: Kaşlayman.
3: Alimen.
2: Kaşlayman. Oy, ehliyet tağda dövülünüp getirdik o. Bunun hemisini ben taşıldım mı?
4: Tez yollanma her yılı 10 milyard oralma kap. 10 milyard yaltırak halta. 17 milyon kilometre uzunluktaki plastırını peyda kılıdı. Sınınca... Ulan neye gidiyordu hanım? Kolaylık mulazmetin behriliş bilen bile muhit asraşkı mı köprek kümül bölü koyun.
5: Kanunçuluk ruhini evci aldırıp, kanun tüzüm karışını turguzup, kanun boyunca iş becerişte çıntırıp, kanunçuluk muhitini kovdaylı.
6: Özümüzü tayınıp, özümüzü küçeytip, cesaretlik, yaramlık bulup, Batura'nı ilgirleyli. Pen tekniki de yenilik yaratıp, devletin universal gücünü küçeyteyli. Pen tekniki de yenilik yaratıp, halık durmuşuna bakıt saadet geldireyli. İlim penni kızgın söyüp, ilim penni hürmet kılaylı.
1: Ahmet. Bölgünçülük, kalaymakancılık, afet. Kökertiş arqılıq güzelleştirişini, kökertiş arqılıq mədiniyilikini, kökertiş arqılıq beyişini ilgiri sürəyini. Kanunsuz yavayı hayvanlar sodusunu çəkləb, yavayı hayvanlarının göşünü yiyiştək naçar xahişini tüvitəyli.
2: İki dosta, bixətərlik səlqarmanla, bixətərlik savatlarını əsli çın saxlanla.
3: Öyüdü yalğız qalğanda işini taqab ulduranla, nadunuş kişiləgi işənmanla.
2: Derizi təkçisigə balkonğa çıxıb oynamanla, çüşüb getiş xavifi bax.
3: Torğu bexatar çıxıb, şəxsi itinlərini yaxşı saxlanla.
2: Balıların bexatarlığını qoğdab, həmmi yerdə ulağı qəmxorluq qılaylı.
1: Beycin vaxtı saat 19.
5: Millətlər İttifaqı tərəqqiyyatının ultesi, hər millət xalqının can tomuri.
3: Əxlətni xalqanç taşlamaq. Toğri cayığı koysak yeni baylıqa aylanıdı. Əxlətni türgü ayrışını təşəbbüs kılıp, güzel yurt makam kurup çıkaylı.
2: Ey, mana deyme. Ma aldımdaki adaş ne mantak mamaydı kandı. Ey, yol yine tosuldu bana.
3: Her günü okşaş bulmağın sınaklağı düşkünüsüz. Abdumobil heydigen de aman çeçilman.
2: Işıkki çıkılgan buldum de. Abla, kızılçırak yandıgan buldu. Vay, tezirak haydep kütüphe keteyeço.
3: Her dakikada, her hıltallaşkı düşkünüsüz. Abdumobil heydigen de taleysin aş psikikisi de bulman.
2: Seferge çıkanda bihaterlikini birinci uğruna koyun.
3: Özünüz ve ailenizi kiler üçün Abdumobil'ni bihater heydeşine tallan.
2: Bihaterlik emi turguzup, bahtlik turmuşunun işkini açaydı.
1: Jungochi sosializm yo'li sotsialistik zamonaviylashtirishni ishqa oshirish, xalqqa go'zal turmush

Her millet amasının oluk vatanını, Cumhur milletini, Cumhur medeniyetini, Cumhur Komünistik Partiyesini, Cumhurçı Sosyalizmini kalıptın etraf kılışını üzüksüz küçeyteyli.

Zamanımızdaki bəxtli kişiler koluda mal dünyası bağ kişiler bulmasın, belki yürgede mehir muhabbet, kalbide minnettarlık ve adamiyeliği bağ kişilerdir. Hürmetli radyo anlıqıcılar, Aramşatqı programımızı yaxdırıb anlayışanlarını kızgın karşılığımız, mən dostumla Almira Səməd. Bugünkü yaşlar bayramanlığı mübarek olsun. Radyo aldıdaki barlıq yaşlarının şundaqla kalbi yaş, her bir anlıqıcımızdan turmuşuqa xatırcamlıyken kuşallıqlarının yar buluşunu ümit kılımız. Hazırq keyfiyatınla həm güldün güzel bulsun. Yaxşı keyfiyat, kuşal dəmlə, her bir aylengi yar bulsun.

Qadirli dostlar, yuqurda Alijan Aqsov urulgan 18 yaş namlıq küy huzurunlarda buldu. Radio aldıdık anlıqıcılarımız yaşlıqa qaytıp, şu güzel, gamsız 18 yaş çağları yadığı yetti, hem şu yaşlıqını seğindi edip oylayımız. Qaynamızı dostlar, şok ve cüşkün küylerimiz davamlıq huzurunlarda bulsun.

0: Ben sahibisini cesaret bilen pütüp çıkaydı.
1: İctimai mukumluk ve ebedi emirlik baş nişanını mehkem ilgileydi.
2: Sen yollanmanız geldi. Efendim posulkanız geldi. İmza koyup eriverim. Alimen.
3: Kaslaymen.
2: Alimen.
3: Kaslaymen. Alimen.
2: Kaslaymen.
3: Alimen.
2: Kaslaymen. Oy, əhlət tağda dövülünüb getirdi o. Bunun həmisini mən taşıldım mı?
4: Tez yollanma, hər yılı 10 milyard oralma qap, 10 milyard yaltıra xalta, 17 milyon kilometr uzunluqdaki pilastrını payda qılıdı. Sınınca, ula nəgi gedirdi qandı? Kolaylıq mulazımətdən bəhriliş bilən billə, muhit asıraşqı mı köprək kümül bölü qoyun.
5: Yeməklik, o məsuliyyət, dadıl zimigi eləş, borç, vicdan həm işənç. Yemeklik bir hatarlıkı ötkülerine çın tutup, yemeklik bir hatarlıkı ait değil olağa zerbi bireyli. Yemeklik bir hatarlıkı yanı tarakiyatını birlikte iş koşurup, güzel yanı turmuştan ortak bahırlıydı.
0: Kanunçuluk ruhunu evi çaldırıp, kanun tüzüm karışını turguzup, kanun boyunca iş becerişte çın tutup, kanunçuluk muhitini koğdaylı.
6: Özümüzü tayınıp, özümüzü küçeytip, cesaretlik, yaramlık bulup, batıranı ilgirleyli. Pen teknikini yenilik yaratıp, devletin universal gücünü küçeyteyli. Pen teknikini yenilik yaratıp, halık durmuşuna bakit saadet geldireyli. İlim pendi kızgın söyüp, ilim pendi hürmet kılaylı.
1: Ot apıda aldığını eliş asas, hayatlık hemmeden ala. Ot apıdada müdafiyeniş yanımızını östürüp, aile elektrik saymalarını doğru işleteyli. Öğüden çıkanda su, gaz ne etip, toktan ayrı vetişke tekişlik üskünelerini toktan ayrı veteyli.

0: sodasını çekilip, yavayı hayvanlarının göğsünü yiyişten naçar hahişini tüketeyli.
1: İki dostla, bir hatarlık selparmanla, bir hatarlık sabahlarını əsli çın saklanla.
2: Öyde yalğız kalğanda işini takap olduranla, natonuş kişilerle işenmanla.
1: Derizi tekçisige balkonga çıkıp oynamanla, şüp getiş kalıpı bak.
2: Torğu bir hatar çıkıp, şahsi tınlarını yakşı saklanla.
1: Balıların bir hatarlıkını qoğdap, hem bir yerde ulağı gəm koruyup olay.

Muşu haptanın ahir ismini koşup işlemekçi bulup kaldım da, keçikip kaygaşka muşu aldırabla bir taksiye çıktım. Bu çağda şoför menden sordu. Ha kızcak, sırtkı oynağıl çıktınız mı ya? İdara hizmet kim aldınız mı? Ha hizmet kim aldım akka? Oy hecep yakşı. Ay siz bugün man uçurgan en yakşı harida karan. Bugün taksiye çıkan haridalarının hemisi muşu sırtkı oynağıl mangallal iken tok. Fakat siz ilişkim yanıp sizin de yakşı. Emdeki oğlum hiyel azalıp kaldı dese. Muşu liftte bir ilan görüp kaldım da. Bu ilanga eğer oğlunuz işçen bulmasa, horuluk kılsa, muşu tövendik işkilik kodunu skanırlap topu koşul ilan, hemimiz birlikte bu doğrusu da fikir almıştırımız tabi yazılgan iken. Şunun bile oylap kaldım da, oğlumun ne deyicisi sen nacar oğan iken, mami kireyci bu topu kadar işkilen mesleli topu koşuldum da, topu kirgen uçurlarını kürütüp, dadamın bu topu balıkını baykap kaldım karan.

18 yaşdaki hayajan tügidi. 20 yaşdaki bağlaşlıq kelmeski ketti. 30 yaşdaki bizler arzu armalarımızını elip 7 ölçep emez, 70 katım ölçep bir kesidigan yıllağa ulaştık. Turmuşun açık tatlıqlarını başdan keçirvatımız, elbet kubul kuvatımız şu ceryanda pişip yetilvatımız. Şunaqtımı acayip isil kanaatlik sözlerimiz şu ki, rahmet sana hayat, vergellerin ve vermeyellerin, elip ketkellerin ve kaldırıp koygalların bilen seni her vakit söyüşke teyarmız.

İcrasındaki Çatma Tango Nafsadın huzurlanğaç bugünkü programımızı yumuşayarda ahırlaştırımız. Bu qaytan programının muhariri ve riyasetçisi Almira Samet, Nasol Marir Ayqı Samet, Nazaratçı Dilşat İsmail. Hayır hoş dostlar, aram küllerinle şatlıkçı dözsün.

0: 비야 조그 쓰던 도름심을 그래도 시에른 담게 전천능 잔우비와 시마르다 지미 메주다 쥐어 솔가 güzellikler mücessemlengen güzel Şincan.
1: Islah qilish, yangilik yaratish.
2: Buni mustahkamlaylik. Hammaydan bexatarlikka ahamiyat berib, jiddiy ahvolga taqobul turishni bilib, hayotlik yo'lini ravonlashtiraylik.
1: Xalqni markaz qilgan taraqqiyot ideyasida chang turib, har millat ommining erishish tuyg'usi, baxt tuyg'usi, bexatarlik tuyg'usini o'zliksiz oshiraylik.
3: Go'zal Shinjon qurib, vatan orzusini birlikda ishga oshiraylik.
4: Maxfiyatlikni saqlashda kichik ish yo'q. Davlat maxfiyatligini saqlash davlatimiz, oilamiz, o'zimiz uchundir.
5: Millatlar ittifoqi taraqqiyotning ultisi, har millat xalqining jon tomiri.
6: Madaniy qatnash siz bizga hamra.
7: Qatnash bexatarlikni ko'nglimizga tiksak, baxt va omonlik bizga doim hamra bo'ladi.
8: Asosiy qonunning nopozini qo'g'diganlik, partiya va xalqning o'rtaq irodasining nopozini qo'g'diganlik.
2: O'zimizga tayinib, o'zimizni kuchaytirib, jasoratlik, yaramlik bo'lib, batirona ilgirlaylik. Fan texnikida yangilik yaratib, davlatning universal kuchini kuchaytirib, turmushiga baxt saodat keltiraylik. Ilm fanni qizg'in sevib, ilm fanga hurmat qilaylik.
8: Ko'kartish orqali go'zallashtirishni Kökertiş arqılıq mədiniylikni, kökertiş arqılıq beyişini ilgiri sürəyli. Qanunsuz yavayı hayvallar sodusunu çəkləb, yavayı hayvallarının göşünü yiyişdək naçar xahişini tüqtəyli.
6: Kiçik dostlar, bexatarlik səlqarmanla, bexatarlik savadlarını əsdə çın saxlanla.
9: Öyüdü yalğız qalğanda işini taqab ulduranla, natunuş kişiləyə işənmanla.
6: Derizi təkçisigə balkonğa çıxıb oynamanla, düşüb getiş xavifi bax.
9: Torg'i bexatar chiqib, shaxsiy tinglarni yaxshi saqlanglar.
6: Bolalarning bexatarligini qo'llab, hamma yerda ularga g'amxo'rlik qilaylik.
5: Beijing vaqti soat 20.

örnek tabi almacılar. Çok annen teşvikat programımızda yaptığı akşamlarının kısımda açıklarımız. Ben Nur Ocaklar. Radyo almacılar. Biz bu programımızda yeni devletki partiyanın Şincanlı bir arkadaşlar bir yerine

qalbdan e'tirof qilishni uzluksiz kuchaytib, chigish, murakkab vaziyatda boshdan oxir siyosiy qallini sergak tutib, har qanday xavf-xatardan qo'rqmay, har qanday qashilalardan qoymoqib qolmaslikqa haqiqiy kapolatlik qilib, mustahkam ideviy iroda orqali Shinjongning jamiyat muqimligi va abadiy amilligi uchun yemirilmas ideviy asosni mustahkamlash kerak. Shuning bilan birga o'rganish, fikr yurgizish, qo'llanishni tutashtirishda bilish, ishinish, qilishni birlikka keltirish uchun turib, nazariya o'rganish natijasini xizmatlarni pilonlashtirishga fikr yo'liga, amaliylashtirishga turtki bo'lishdagi tadbir va masalalarni hal qilishdagi iqtidorga aylantirib, haqiqiy turda yangi davrdagi partiyaning Shinjongni idora qilish tadbirini to'liq dal joyda umumiylik izchillashtirishdagi siyosiy ongliqlik, ideya ongliqligi va harakat ongliqligini kuchaytirib, uni Shinjongning vaziyatini tahlil qilish, taraqqiyotdagi qiyin masalalarni hal qilish, jamiyat muqimligi va abadiy amillikni qo'g'dashdagi qudratli ideviy qurilg'a aylantirish kerak. Qimmat yo'nalishni chin ko'zlash kerak. Qimmat yo'nalishi hokimiyat yurgizish ideyasi va asl maqsad burchini namoyon qiladi. Yangi davrdagi partiyaning Shinjongni idora qilish tadbiri davlat strategiyasi bilan Shinjongning amaliyatini cho'nqur yug'urib, ularni mujassamlash, hokimiyat yurgizish asosini mustahkamlashni boshdan oxir tub qimmat yo'nalish qilishdan chiqib turib, xalq turmushi baxt soatini oshirish, millatlar ittifoqligini ilgari surish, o'rtoq beshni ishqa oshirishni mavqe va maqsad qilib, Shinjong xizmatidagi kim uchun bo'lish, kimga toyinish, taraqqiyot natijalaridan kim o'rtoq bahrlanishdan iborat tub xarakterlik masalaga cho'nqur javob berdi. Bu har darajalik partiya a'zolari kadrlardan boshdan oxir xalqning maydonida chang turib, amaliyotdan o'tkazish davomida ham ommo eng ko'ngil bo'ladigan, eng bevosita, eng real manfaat masalasini hal qilishga ahamiyat berib, ma'orif, davolash, ishqo'rlashtirish, turalg'u qatorli xalq turmushiga doir amaliy ishlar orqali turmush sharoitini yaxshilab, qalblarni mujassamlab, ham butun xalqni taraqqiyot natijalaridan o'rtoq bahrlantirishda chang turib, yuqori sifatli taraqqiyot turtki bo'lish davomida rayonlar farqi, shahar yozi farqi va kirim farqini kichiklatib, o'rtoq besh yo'lida har qanday bir millatni sabtdan tushirib qo'ymaslikqa haqiqiy kapolatlik qilishni talab qiladi. Amaliyot shuni isbotladiki, bu qimmat yo'nalishini boshdan oxir chin saqlagandilar, undan partiyaning Shinjongdagi hokimiyat yurgizish asosini uzluksiz puxtalab, yangi davrdagi partiyaning Shinjongni idora qilish tadbirining amaliylashib yiltiz tutishi, chechaklab meva berishiga puxta turtki bo'lib, Shinjongdagi har millat xalqni Junxua millati cho'ng oilasida o'rtoq ishtiboqlashib kurash qilib, o'rtoq gullanib taraqqiy qilib, ishtiboq inoq, avat boy, madaniy bo'lgan, taraqqiy qilgan, xotirjam yashab, xoshal qo'ram ishlaydigan, ekologiyasi yaxshi bo'lgan, sotsialistik zamonaviylashgan Shinjongning taraqqiyot yangi manzarasini sizib chiqqili bo'ladi. O'rin o'zgarishini ko'zlatishda yangi davrdagi partiyaning Shinjongni idora qilish tadbirining davr koordinatini dal joyda yig'lash kerak. O'rin bizning qayerda turibotganligimizni, qaysi tarafga mengayotganligimizni belgilaydi. Yangi davrdagi partiyaning Shinjongni idora qilish tadbirini to'liq dal joyda umumiylik izchillashtirishda jazman mavqeni, Shinjong taraqqiyotining tarixiy o'rni, butun mamlakat umumiyatidagi strategiyalik o'rni hamda dunyoning 100 yillik o'zgarish vaziyatidagi davr o'rniga qo'yib, vaziyatga qarab plan tuzib, vaziyatga qarab harakatga kelish, vaziyatga qarab ish ko'rishni ishqa oshirish kerak. Mavqeni tarixiy yangi o'rniga qo'yib, Shinjong xizmatida qo'lga keltirilgan g'oyat zo'r natijalar va duch kelgan cho'nqur qatlamli xirislarni cho'nqur to'nish kerak. Yangi davrga kirib, Shinjong har taraflama cho'nqur qatlamliq, tarixiy xarakterlik taraqqiyot o'zgarishini kutib oldi. Iqtisodning yuqori sifatlik taraqqiyoti ishqa oshirilib, ul aslala uzluksiz mukammallashtirildi. Xos, afzal kasblar jo'sh urib rivojlantirilib, har millat ommining turmush saviyasi sijil o'stirildi. Muqimliqni saqlab, qonunchil Shinjong, tinch omon Shinjong qurilishi puxta olg'a siljitilib, har millat ommining bexatarlik tuyg'usi ko'rinarlik ochdi. Shinjongni madaniyat orqali oziqlantirish xizmati cho'nqur qanot yoydirilib, madaniyat ishlari gullab rivojlanib, har qaysi millatlarning madaniyat jihatiga almashtirishi, yug'urilishi texim qo'yuqlashdi. Ekologiya madaniylik qurilishi natijalari ko'rinarlik bo'ldi. Ekologiya muhit sifati sijil yaxshilandi. Tianshanning janubiy shimolidagi ekologiya to'siqi texim mustahkamlandi. Bu muvaffaqiyatlarning qo'lga keltirilishi yangi davrdagi
partiyanın Şincan'ı idar kılıç tedbirinin tamamen doğru işgeliğine tolık ispatıldı. Yeni devirdeki partiyanın Şincan'ı idar kılıç tedbirini tolık, delcayda, umumizlik izcilaştırışta, cezmen bu muvaffakiyetlerinin arkasına mücessemlengen Şincan'ı idar kılıç kanuniyeti ve emeliyat tecrübesine çonkır ilgilep, hem roşen neticelerini görüş, hem uzak mezgil tırışıkı tekiştik yoşurun neticelerine dikkat kılıç. Şunun bilen bile yeni sakınlıvatkan xavf xatar, hırslarını segeklik bilen tonup yetiş gerek. Şincan'ı idar kılıç emeliyetindeki noktada biz şasıl kılıçten, sistemelik toplanışını bir bütün gevdelik yükseldirişkice, Şincan'ın cemiyet mukimliği ve ebedi emirliği de üzlüksüz yeni vaziyet yaratış gerek. Stratejilik yeni oranını ilgilep, Şincan hizmetini anlık aldı, Cunhuan Mil ilgilep, Şincan hizmetini anlık aldı, Cunhuan Milcan, Asya-Yavrupa çoğunkuruklukının merkezine caylaşkan bulup, 8 devlet bilen çiğralanıdı. Bir belbağ bir yol kuruluşudaki yadırolık rayon ve aşkışlık tügün. Partiya Merkezi Komitetinin Şincan'a 5 yol stratejilik oran bekitmesini bekitip verişi, hem mevkani Şincan'ın baylık üstelikleri ve rayon oranı özellikleri koyup, hem devletin terakkiyat umumluğu ve stratejilik ihtiyacını gözlep, Şincan'ın yeni devirdeki terakkiyatı için yönelişini enik görüstüp ögellik ki. Yeni devirdeki partiyanın Şincan'ın idare kılıç tedbirini toluk, delcayda, umumizlik ısçılaştırışta, cezmen ken stratejilik nezer ve devletin çoğun işinden ibaret siyasi yükseklikini mekkem turguzup, Şincan hizmetinin devletin umumi terakkiyat umumiyetindeki muhim oranı ve rolünü çoğunkurtunup, rayon çekilmesini bozup taşlap, Şincan'dan çıkıp, Şincan'a nezer selip, tekimi yukarı yükseklik, tekimi ken nezer daire, tekimi çoğunkur tepekkür arkalık, Şincan hizmetini anlık aldı, partiye ve devlet işlerinin terakkiyat umumluğunu sındırıp gözetiş, pilallaş, algı silcetiş gerek. Şunun bilen bile, Şincan hizmeti bilen devlet stratejisinden ibaret ikisi otursudaki maskeliş noktası, birikiş noktası, küçeş noktasını delce ayda ilgilep, türlü hizmetlerinin devletinin makroluk siyaseti bilen mas kademde hareket gelişi, mas algı silcetilişiğe hakiki kapalı tıkılıp, rayon oranı özellikleri, baylak üstülükini devlet umurlu

sosyalistik zamanı birleşken devletin umumizde kuruş. Cumhur milletinin ulu gülünüşüden ibaret Cumhur arzusunu işgaşırış için tengdaşsız Şincan gücünü koyuş gerek. Örmelik Radyo Anoğuçlar. Yeni devirdeki partiyanın Şincan'ın idar kılıç tedbirini Toluk, Delci Ay'da umumizlik ısçıllaştırayla mavzuluk makalini bugün Muşak'ı canlattık. Ahırını devamlı anlatımız. Şunun bilen bu katımki Çunkanay Teşvikat programımız Muşak'a da ahırlaştı. Hayır, hoşuvak boğa izle.

0: Hazır Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetli radyo dinleyiciler, yaxşımızlar. Şincan Haberleri programımızın anlayışlarını karışalımız. Bugün 2026 yıl 5. ayının 4. günü, Düşenbe.
2: Avallı hava rayına nazar selip bakaylı. Bugün keçidin ert gündüz geçen Ürümçi şehrindeki Tağlıq rayon, Kumul şehrinin şimali katarlıq caylarının kısmen rayonları da azraq yağmur yağıdı.
1: Ürüm şehrinde bugün keçidin ert gündüz geçe hava bulutluq bazda uçuk bulup, tövən temperatura 15 Celsius gradus, yukarı temperatura 25 Celsius gradus buludu.
2: Emdi bu qidimki programımızda asası məzmunlarına tanıştırmız.
1: 4 May Yaşlar Bayramı kelgen peyitte Başşuji Xi Jinping Jungo Yaşları 4 May medali ve Yeng Devir Yaşlar Avangarda mükafatı erişkenlerden vekilige cevap hati yazıp bütün memleketke her millet yaşlarının bayramını tebrik edildi hem de onlardan samimi ümit kütti. Abdınım rayonundaki yaşlar cevap hattının ruhini yitek çıkılıp devirge halkı yüzgül eleydiğen yaşlık sahibisini cesaret bilen pütüdü halkını bildirdi.
2: Birinci pəsildən Şincanın sanayət işləb çıxışıda bir qədər tez eşiş vəziyyəti davamlaşıb yaxşı başlanış işqə açdı.
1: Tonci Dukan ixtisadi Şincanın istimal bazırıqa yeni hayati küş qoşdi.
2: Əməliş məzgili tutuşub gəbdi. Hər qəsi caylardaki otdur başlanğış məktəblər köpxil şəkildiki tədqiqat, öyginiş, əməliyyat paliyyətini təşkillik qanat yaydırdı.
1: Dəmiliş günlərdə Abdınım rayonundakı hər qaysı çaylar öz avtomobil səyahətinin kiçik yuqarı pəllisini kütü aldı.
2: Bəxt İgilləri səhibimizdə rətləb yığışdırıcı çivər qolu bilən ailə turmuşunu güzəlləşdirdiyi mavzulu xəbərini anladımız. Əmdi xəbərlər anala.
1: Əmdi yeni ideya arqılıq yeni müsabiqə yetəkçilik qılaylı səhibimiz boyunca anlatış verimiz. Stansımız xəbəri. 4 May Yaşlar Bayramı kelgen peytte Başşuji Xi Jinping Jungo Yaşları 4 May medali ve Yeni Devir Yaşlar Avangarda mükafatı erişkenlerden vekilige cevap hati yazıp bütün memleketke her millet yaşlarının bayramını tebrik edildi hem de onlardan samimi ümit kütti. Samimi ümit kalıplarını ozıqlandırdı. Başşuji Xi Jinping'nin cevap hati Şincan'daki yaşlarını əsləb ilhamlandırdı. Köpçilik cevap hatının ruhini yitek çıkılıp, yüksek ayı tiklep, devir mesuliyetini zimmisi geyilip, batırlık bilen köreş kılıp, devirge halkı yüzgileleydiğen yaşlık sahibisini cesaret bilen pütüdüğallıkını bildirdi. Başvuci Xi Jinping yaşlardın kütüdüğen ümidini otturuğu koyup, köpçilikten uluğvar gayını kalıp, kat'i irade bilen kaysırağını köreş kılıp, şahsi intilişini devletin terakiyat umumi vaziyetini yuğurup, yeni musabıda yaşlık küçünü takdim kılışını ümit kıldı. 2026 yıllık Jungo Yaşları 4 May medali, yeni devir yaşlar avangardı mükafatını bahalaşta, Şincan Radyo Televiziya stansının muhbiri Hamid Mehmet, Şərəb bilən yeni dəvir yaşlar avangardı mükafatı erişdi. Taratqo xadımı buluş sübdi bilən o Tianşanın cənub şimalda köp yıl yürüb mikrofon və kamera arqılıq Şincan sadasını yetkizdi, aktiv küştar qatdi. Hamid Mehmet mündaq dedi, Tianşanın cənub şimaldiki qaynam taşqıllıq keyfiyyatını, ər millət amının bəxt duyğusunu, yeni dəvirdik Şincanlıqlarının kötürəngü coşqun ruhini davamlı xatırləb, texmi köp kişini həqiqi, İllik alğı ilgirli avatkan Şincan'ı görüş imkaniyetiyle yıkılımın. Ameli erkekten bilen Şincan yaşlarının gayilik, kabiliyetlik, mesuliyetçalıkını ispatlayman. 2026 yıllık yeni devir yaşlar avangarda mükafatı erişkisi, yakın nahiyesindeki Canşa Tez Yetküzüş Çeklik Mesuliyet Şirketi'nin mesuli Can Haytau mündağı dedi. Başvuji Xi Jinping cevap hitede bu yıl 15. 5 yıl başlangan yıl, dəl yaşlarının tökp koşuduğun vaxtı edep təkildi. Tez yetküzüş kəsbinin birinci sepedeki kəsbkar buluş sübdimiz bilen bunundan zor ilhamlandı. Xizmetlerde öz xizmetimle puxta, əstaydıl yaxşı işləb, ölçəmlik məşğulat qılıb, bi-xatır yetküzüb, hər bir yollanmini, ammının qoluğu bi-xatır, dəl vaxtı yetküzümün. Əməli işləş ruhi bilən iş urnımda çıngdırıb, yaşlıq baharımı yüzgiləb, yaşlıq baharımını asasi qatlamının birinci sepidə cülalandırmən. Cevap hattı baş şubeci Xi Jinping yaşlar vekillerinin ameli işlep mesuliyetini zimege ilip, ökünmez yaşlık baharını pütüp, yeni devirdeki Jongo yaşlarının özgü işini digan, özünü kudret tapkızdıgan, kötürengü algı intildigan yakşı kıyafetini namayan kılgalıkını muayyelleştirdi. Baş şubecinin sözleri Atü şehri, Karıcol yeza, şehit başlangıç mektubi, çigranı muhafız etkiliş, marifki yardım veriş, garbi kısım planı, bidayılar mulazmet edirdinin azalarını çoğunkur ilhamlandırdı. Ular ilgiri şeref bilen 2025 yıllık Jongo yaşları 4. May medalı kollektifi buluş şerbigi erişken idi. Mulazmet edirdinin başlığı Yan Zofun mıdaktırdı. Мән Чигра линиясыдагы Езикент башлангыч мәктәбендә йылтыз тарттым. Гәрчә чат ярак шарайыты оддий, чапалык булсымы, ләкин һәр көне балаларның билимгә булган интилешне күреп, китап оқыткан яраңлык авазларны аңлап, калбым гәрби кысымның мәгариф эшләргә яшлык баһарымны бегышлаштык, ифтихарлык

Şinjan Yezgilik Daşvesi Ayvanat İlmi Şöyanı'nın ikinci yıllık aspirant okuğucusu Wang Zhe'nin bu yıl 24 yaşı kırdı. O hazır Dörbülcün nahiyesindeki Uçar Gaz Neslinin Koğdaş Meydanı'nda ögüneş ameliyattan ötküzüşte bulu atattı. Başşuji Xi Jinping'in cevap heti onun yezi kenti yıldızlarç iradesini tekimi çıngıttı. O mındak dedi. Okuş bitkizgenden keyin yana bu yerde davamlı kılıp çarva öy kuşlarına alakadar hizmetlerini işlep Şinjan'ın bu has çarva öy kuşları neslini yakşı koğdap mektepte ögengen bilimlerim bilen çarvıçılık öy kuşları kesbinin terakkiyatıga katnışını oylavadı ben. Tekimi köp kişige Şinjan'ın has çarva öy kuşları baylıkı evzellikini bildirmen. Şundakla yezigilikini zamani vilaştırışka bir ülüş küçümünü koşumen. Ürüm şehri Saybağ rayonu Luyuan Kocisi iş başkarması Sanfangu Otur yolu Garbi Mahallesi Ahalı Komitetinin müdürü Wang Yirin mündak dedi. Asasi katlan mahalle hizmetçisi buluş sütüm bilen baş hücinin ümidi ve tapşırıkını əst için saklap cemiyetki mülazimet kılıçının asasi katlan birinci sebebi yıldızlar tıp təvəlikdiki her millet amığa samimi

Mişi kurulışı. Biz san ve süpetke kapaletlik kılgan halda kuruluşunu alğı sürüp, yakşı işini yakşı becerimiz. Şayar Nahiyesi Toybuldi Baziri Akirik kentirki Yezi Taşyol kuruluşu meydanada kuruluş kadınları yol ulu kuruluşu kılvatattı. Bu yolun umumi uzunluğu 25,8 kilometre bulup, 3. derecelik taşyol ölçümü boyunca yasaladı. 6. ayda pütüp katnaş başlanışı mülçerlendi. Toybuldi Baziri Karakum kentinin ahalisi Güzel Turgun mındaktırı. Kentimiz Nahiye Bazırga 22 kilometre keledi. İlgiri Nahiye Bazırga beriş üçün avtomobilda bir saat sılkınıp mağattık. Yol yaslıp bolğandın keyin amvi avtobus katnısa Nahiye Bazırga berip iş beceriş, mektepte okuş, soğuduk kiliş kolaylaşıdı. Şayar Nahiyelik Katnaş Transport İdarisi Partiya Grupsının şujisi Seyley, Şayar Nahiyesirki Yezi Taşyolu'nun umumi musabısının 3800 kilometre yetip, bağırlık Yezi Bazar, ştatlık kentlerge katlıklaştırılgan yol tutaştırış, avtobus katnaş işgı aşırılgalıqını tonuşturup mıdaktırı. Bu yıl 201 milyon yuan meblağ selip, Yezi Taşyolu'nun derecesini östürüş kuruluşunu yolga koyup, 9 Yezi Bazarını tutaştırıp, paxta, buğday, laza katarlıq özgece kesip bazılarını katlaşını pil aladık. Törüp ütkendin keyin, amına seperge çıkış şaraitini zor

özgertişlerini zor kişiler yolu koyup, 5. ayının 5'i geçe konu ultrak rayonlarını özgertiş, davamlaştırıp kuruşturunun 72%'in köprekini tamamladı. May bayramlık temeliş mezgilde Ulcu şehri Yinçan, Cayuen, Ultrak rayonunda da işçiler kaynam taşkılık işçide kuruluş kılvat attı. Yinçan, Cayuen, Ultrak rayonunun esildeki parbilen temeliş turbu torunun işil tılvat kınığa köp yıl bulgan bulgaşka konraş, çiriş, tosulup geliş, su ekşi katarlık meseleler gün seri gevdelengen idi. Bu kitabda özgertiş Ultrak rayondaki 21 bina 866 aileye çetildiğin bulup, ot müdafiye eslahaları, baskını su çıkırış, parbilen təmirləş turbu tori, yol qatarlıqlar umumizlik yenilinidir. Özgertiş kuruluşunun 5. ayının 31. günüden burun tamamlanışı mölçerlendi. Ultrak rayon ahalisi Rengoyin müdaxtırı. Hazır binalarının sırtkı temi akartılıp olgan dinkin huddi yeni binağı okşaş boldi. Paskını su çıkırış turbası mı pütüllay almıştırıldı. Konu ultrak rayonlarını özgertiş, konrap getken, çöldarap kalgan, küçük ultrak rayonlarını düzeştiki kıyın ahvalını halkılıp, aha.

0: Cayven 2. Kararlı kuruluş kadarlık 3 Oldrak rayonunu öz içi kalıdı. Cami 103 binadaki 3725 aileki nefiyat kızıldı. 2026 yılı 5. ayının 31. günü kuruluşunu tamamlaştığını planladık.
1: İstansımız muhbiri Liukey haber kıladı. Devlet içi ve sırtırki bir türküm dağlık markalarından Şincan'da Tunci Dukini, Bayraktar Dukini etişiğe egeşip, yenilikini sınap ve kış istimal kızgılığı götürülüp, Tunci Dukan istimal derecesini üstürüşkü türtkü bulunan muhim kirek noktaya aylanmakta. Ürümçi şehirdeki Sisi Mal Devir Meydanı'daki Nişu'nun Şincan'daki Tunci Dukini'nin şehir güllüki layihe uslubi Nurgun şehir ahalısını kelip istimal kılışkı celip kıldı. Ürümçi şehri ahalısı Çin Zivey Mundaqtiri. Şincan'da ilgiri buğuk dukalları nahaydı az idi. Şuna bir kadar yeğen təsiratı ilk buldum. Sırttın kelgen bir Tunci Dukan'nın makalli işçi ticaret somusunu özdürüş bilalla çekilip kalmaydı. Ürümçi Sisi Mal Devir Meydanı'nın baş nazaretçisi Su Yenni Muhbar'a ilgiri Suudiya çakırışının kıyın ikkalliki. 2024 yılı Rüyşin'in Tunci Dukini makallaşkandın keyin, aldınca Katar'da turduğan markalar karab duruştun teşebbüs karbı oluşka özgürüp, Şincan'daki Tunci Dukan, hatta Gharbi Şimal'daki Tunci Dukallarını bu yerge makallaştırgalıqını tonuşturup mıdaktırı. Tunci Dukan'ın makallayışı, yaş istimalçılar topuğa nispeten intayın zor celip kılış küçüge ige. Yani teyhmü köp cemiyet alakı muhiti berba kıldık. Adetki küllerde xeridarlar iqimimiz 20 mandın 30 mangıcı, bayram demiliş mezgili de 30 mandın 50 mangıcı bolu adını. Ürümçi şehri Tianshan rayonuna bulturdum bu yan cemi 63 markanın Tunci Dukanını körgözdi. Sırttın kelgen Tunci Dukanlar yeni istimal talleşini elip gelipli kalmay, texmü muhimi yeni soda endizisi ve istimal ideyesi elip geldi. Ular yerlik markalar bilen özara tecrübe almıştırıp, yakşı rekabetleşip, Suudi Çembirkinin avatlıqı ve hayati küçüge birlikte tirek boldu. Adonum rayonluk Suudi İşleri Nazartiyiş ve İstimali İlgiri Sürüş Başkanımızdan başlıqı Ma Haydun mundaqdırı. Biz bu yıl yine bazı danlıq markalarını kürgüzüp, danlıq markalarını, dukallarını köpeytişke. Vilayet, oblast şehirlerge kengeytişge yetekleb, texim köp istimalcığa süpetlik istimalini his kıldırımız.
0: Stansımız xavri. Ətiyazlıq tətil bilən may bayramlıq dəmiliş məzgili tutuşub getdi. Abdonum rayonunun arqa isaylardaki otur başlangıç mektəblər köpxil şəkildeki tətqiqat, ögünüş, əməliyyat pahaliyyidini təşkili qanat yaydırıb, savaqdaşlarını dərs xandın çıxıb, çökmü şəkildeki eskiliş davamıda bilimini östürüş, Fəzildini tavlaş, öz betilişini eskiliş imkaniyeti gəyə qıldı. Ətiyazlıq tətildə ürümçərlik toluq otur məktəb oquqıçılarını Abdonum rayonluq qınlən nazarati Alaydı Saxçı baş ətirdinin məşq basıqı berib, türlik saxçı üskünə cabdıqları bilən yıqın arılıqda uçırışıb, Alaydı Saxçı ətirdə əzalarının cabdıqlarının pəntexnik prinsipi və işildiş usulü toğırsıdiki çüvəndürüşünü köngül qoyub anlaşqı təşkilləb, Alaydı Saxçı Qoşununun şəhərinin tinç amallıqını qoğdaşdiki küşlük əməli küçünü beyvasti yes qıldırdı. Ürümçərlik doluq otur məktəbinin oquqıçısı Süməyyə Yasin mındaqdırdı. Qamətlik buluş, əqiqi maharət və ərkini capalıq məşqiliş qıtayt və ərkini capalıq məşqiliş qıtay isərlikini ögünəşim qısındırmən. Mori Qazaq Abdonum nahiyəsindəki kən otur başlanğıç məktəb oquqıçıları pən texnik sarıyı muzeylarğa girib, pən texnikinin sehri küçünü yez qılıb, mədəniyyət əslimələrgə varislik qılıb, yurtının tarixi mədəniyyəti və rayon alaydılıkını igiləb, qol silib işləş əməliyyəti davamıda ilim pənnin sırları üstüdə izdəndi. Mori nahiyəlik 3-ci başlanğıç məktəbinin oquqıçısı Baliya mındaqdırdı. Bu yerdeki her bir nerse ve kızgarlıkken nazar dairemini kengaytti. Nurgun ilim pen küçük tecrübelerini öz kolum bilen iyis kıldım. Derslikte ögengilip olmaydıgan nurgun bilimlerini ilgilidim. Demel işgüllerde Gümünahiyesinin çoğuda iyisi uzun sefer yolu da kaydımeniş. Vatanperverlik uruğunu kalıplarına geçeş, kızıl tatqiqat, ögüdeş, ameliyat pahaliyetini kanat yaydırdı. Şucaydaki okuguçılar 10 kilometrlik piyade meneşki can ilan kılıp, meneş çariyanda uzun sefer ruhideki katilik ve uluğuluk neyiz kıldı. Köpçülük yana konu buyumlar körgezmesi, Leif'in ruhi sarayını ekskursiye kılıp, casaret bilen ilgirleş küçünü kabul kıldı. Kollektif tarixchilik qilish

0: oldu bilen haberlerimizden asasi mezmalarını tanıştırımız.
1: Şinjan İvirgol 750 kilovatlıq tok yetkizüş besim özgertiş kuruluşunun kuruluşçuları iş oranıda çantırıp süratini tezletti.
0: Komaldaki 500 nəfər yeni koni iştibak əzası piyadı mənib, kızıl tavlin işini qobul kıldı.
1: Əmdi haberlerimizden təpsili mezmalarını anlanla.
0: Stansımız haberi. 1. May dem iliş mezgili, dəl iliktir toru kuruluşunun altın mezgili bulup, Abdunum rayonunun noktalı kuruluşu bolgan, Şinjan İvirgol 750 kilovatlıq tok yetkizüş besim özgertiş kuruluşu

0: elektr soyimini sim yo'lining yuk miqdori ortib ketib, toksimi osonli qisqa tutishib qilib, o't uchquni paydo bo'lishi yoki qizib o't ketishi mumkin. Toksimini o'z oldiga tortib qalayimqon to'qqachilganda ko'pincha yumshoq sim ishiltiladi. Bo'ron, qor yomg'iri qatorliq avaroyi o'zgarishlari ta'siridan toksimining izolyatori ko'narab, uprab, osonli to'qqachilgan bo'lib qoladi. Navada toksimini chetish jarayonida mashg'ulot muvofiq bo'lmasa, osonli toksi qo'yetish hodisasi kelib chiqadi. Uningdan boshqa ig'irliq kuchi, ishiltish jarayonidagi so'zilish ta'siridan toksimida osonli yaxshi tegishmaslik, qisqa tutish ahvollari yuz berdi. Toksimiga tushgan yuk miqdori ortib ketib, toksimi ziyoda qizib o't oladi. Erib tomchigan modda atrofdagi oson o't oladigan, oson kuydigan buyumlarga o't tutashtirib yetadi. Elektr soyimining sim yo'li ko'nirgandan keyin izolyatsiyalik xususiyati tuvallab, osonli qisqa tutish yuz berdi. Bo'libmi qurg'oq sovuq, nam havo ro'yida toksimining sirtqi yuzi garchi mukammal bo'lsa-mu, lekin izolyatsiyalik xususiyati tuvallaydi. Suv metal o'tkizgichga singib kirganda qisqa tutish yuz berib, o't opti kelib chiqadi. Kundalik turmushda bexatar tok ishlatishga diqqat qilish, toksimini o'z oldiga qalayimqon tortmaslik, havo tanishugish, to'g'liq qatorliq yuqori quvvatlik oila elektr soymalari ziyoda qizib ketish ahvoli bor yo'qligini, elektr soymalarida normadan ortiq oylanish ahvolining bor yo'qligini qaralik tekshirib turish, ko'nirib ketgan elektr soymalari va rozetkani vaqtida almashtirish, elektr simiga o't ketganligini bayqagan hamon darhol tok manbasini uzib etish hamda vaqtida 119 ga telefon qilib bartaraf qilish kerak.
1: Shinjongda ap yozda bo'ron ko'p chiqdi. O't optirning oldini olish intoyin muhim. Bo'ron chiqadiganlik to'g'risida xabaroy signali berilganda sirt tomoq etib kul tukmaslik kerak. Bunda qilganda asallar ushqun paydo bo'ladi. Nihoyat xatarlik. Shuning bilan birga qalaymiqan o't yiqish, dalada o't cho'plarini ko'ydirish, axlat ko'ydirish cheklanadi. Salla diqqat qilmaganda daladagi shaxshim bularga o't ketadi. Uy sirtidagi har xil narsalarni yig'ishtirib yetish, toksinlarni oldin tekshirib, layoqatsiz bo'lganlarning vaqtida almashtirib yetish kerak. Ölçəş arqalıq 6 bal boran çıqqanda, otnun 1 minut içindəki yamara sürəti 5 metrəyə yetidikən, ot kəssə nəhayət iğir aqibət kəp çıxıdıkən. Boran çıqqanlıq toğrısında havaray signalı verilgəndə, ot mənbəsi, tok mənbəsini üzüb yetişimiz kərək. Bunda qılış turmışqa qolay sızıqlarını ip kəlsimi, ot apıtı payda buluş yolunu tüptün üzüb taşlıqılıb oludu. Həmmə adəmdə ot müdafiə eni turğuzulsula, həmmə ailə aman isən boludu.
2: Madaniy qatnash siz bizga hamroh.
3: Qatnash bexatarligini ko'nglimizga tiksak, baxt va omonlik bizga doim hamroh bo'ladi.
2: Madaniy qatnash siz bizga hamroh.
4: Maqbiyatlikni saqlashda kichik ish yo'q. Davlat maqbiyatlikni saqlash davlatimiz, oilamiz, o'zimiz uchundir.
5: Asosiy qonun ro'yini joriy qildirib, asosiy qonunning nopozini tiklaylik.
6: Qonunsiz mablag' to'plashdan yiroq turib, yuqori o'simli qarzning ozdirishdan saqlanaylik.
7: Odam bilan ochliqning eng yiroq orliqi 1000 chaqirim emas, balki atiyozlik terilg'i bilan kuzlik yig'im orsidagi japoliq kutish. Odam bilan ochliqning eng yaqin orliqi lav tish orsida emas, balki ochliqni qadrlaydigan yuraklar. Ochliqni qadrlab, isrobchilikni rad qilaylik.
0: Yemeklik, o mesuliyet, dadıl zimige iliş, borç, vicdan hem işenç. Yemeklik bir hatarlıke ütkilene çın tutup, yemeklik bir hatarlıke ait değil olağa zerbi bireyli. Yemeklik bir hatarlıke yanı tarakiyatını birlikte işgaşırıp, güzel yanı turmuştan ortak baharlı neyli.

0: güne biz üçün unutulursuz gün boldu. Şu günü biz baş götürdük. Beş yıldızlı kızıl bayrak köktü lepildi. Şu günü yeni devir hemimiz bu fıçkını kenara açtı. Kündün itibaren bizden gölençkimiz vücutu gelgeçke biz teşvişlenmeydiğen bulduk.
1: Can yi bişan! Hı bin bişan! Renmin bişan!
0: Şu günü bizden fakirlik şuarımız kendimin koyundu yanırdı. Jongo Komünistik Partiyası, əsli məqsədini unutmay, arzuyumuz üçün alğı basımız.

aile demek, sığınış demek. Bazılar ailenin tan seherde uçak başında horu ırlap durgan naştılıkka, keş kuralları köl boyu bargan çağları da tayındığın yölen çıkke. Bu arada mı yamgurda mı keyif aladığın plaj kokşası, yine bazılar ailenin Adem'nin kündülük durmuşuğa hamile kıbilen çarçıgan kuşlar kaytıp geldiğin çangıga. Bu aran çapkandan panahlanadığın deniz koltuğuğa okuştudu. Demek aile Adem'nin közü kıymaydığın kandaşlık mekri ve çoğunkur sığınışının kaynımeyi halas. Ailede çankısak işki usluğumuz, işkili usluğumuz, kozkımız açsa yegeli tamıkımız, tonlusak kiygeli kimimiz deyar. Ailede şirage biz amrak açtığımlar tızıklık. Odunumuzda küyümçalarımız külümsürep oldurdu. Aile her kandak ahvalda, hem eylen tolup taşkan kuşallık bilen kaytışka taşına bulunduğun makan. Ailege bizni sırtdaki cudun çapkından saklaydığın küş kudret, bir aile kişilerinin arzu istekleri, yakı yurtlardaki işgü yerlerimizin intizarlıkları ve bütkül aile azalarının icil inaklıkı mücessemlengen. Tansulalısı da ötken şair Hı Cican yurtka kaydı şakıda cüb nezmi.

yaydığan ata-anımız, dilkeş cori hemrahlarımız. Müşkilatta bizge yardım kolunu sunuduğan aki-ini hadi sağlarımız var işken. Ailemizdekiler töligen bedelleri üçün ezelden minnet tama kılmaydı. Şuna meyli kançı işlere kırıp gitmeyli, sırtlarda elem yutup kalan çağlarımızda aldı bilen kallımızgı kiladığını ailemizge kaytip getiş. Bu ömrümüzde ailemiz biz üçün tağdak yedek. Ailede biz en köyüdüğün ve bizge en köyündüğün adamlarımız var. Bundak aile teyhimi illik elbette. Davalış ustası Satir mundaqti genişken. Aile bilen taşkı dünyanın pekat okşamaydıganlıkıgı işilmen. Çünkü aile mikro muhabbet, gamkorluk ve düşünüşke toyun galıqı bilen her kandak ademge kuvvet beğişleydiğen makan. Yaş vakitlerimizde hemişe taşkı dünyanın teyhimi serhi ildep karaydıkenimiz. Yeşimiz çoğuyup kalgan çağlarda aileden ayrılgıdak bulsak, hemişe ailege kaytip getkice közümüz töt boladıkken. Namadı kişilik hayat neyden hemmesi de keygeli boladıgan kiyim gökşaydıkken. Eğer kişilik hayatını bir katımlık seferge okşasak, ondak da aile seferde kişilerin hardıkını çıkardığın illik ötenge okşaydıken. Sırtlarda meyli kançilik dert elemge uçurmaydı, ailemizge kaytip gelgendin ki inke bir piyalı ısık çay bilen bir vaxtlık kıza, ademni, gəm endişelerden bırakla halas kıladıken. Demek aile cismimiz ve ruhimizine emin tapkızdığın makan. Aile azaları aldı da yassırmayımız. Aile azaları dünyada bizge hemmeden bek köyüdüğün, bizne hemmeden bek bağırığa basıdığın, biz üçün şartsız bedel töleşini halaydıgan kişiler. Yat kişilerden bazılarının közleydiğini yeniğinde pulunan bağı yokluğu ve ulağı az dolu ne bireleydiğin ya ki birelmeydiğinliğinde. Halbuki aile azalarının köngül bölüdüğünü, müşkilat ve eğirçilikte kalgan kalmağınlıqın. Aile azaları sana tayinip ve yaşat gün ilişini asla hiyalığı keltirip bakmaydı. Fakat senin gümün yaydı. Senden kıyınılıp kalgan mıdı? Isıqtamak yeğeli gendi mi? Bırak kıyınçılıkını bizden yoşuru atkan mıdı? Malallıqlarını iğanı zimmisigi ilip atkan mıdı? Deflen sıraydı. Aile bayaşatlıqı bilen emez belki illiqlıqı bilen, eşmetlikliği bilen emez belki kadirlikliği bilen aile. Çünkü ailede ata-anamızın kotuldaşlarını, balı çakılarımızın kuşal külgülerini anlattırımız. Ailenin pakiz ve retikliği bilen icil inaklıqı kişilik hayatımızda izdavatkan en katta kanaat bolsa gerek. Muhimi ail katta kanaat bolsa gerek. Muhimi aile azaları hemimiz için illik ve müstehkem küş kudret. Aile azaları icil hemraklardan bulup ösüle aile bay bay yaşat bulmuşsa mı uxşaşlı şatxaramlıqa cömüdü. Aile azaları bir-birine bağırığa basalısıla aile heşimetlik bulmuşsa mı yanına mehirlik ve illik duyuludu. Şuna ailemizge köyneyli, köngül böleyli. Aile isteyli ailenin inaklıqı bilen iyisil. Palnama nanlıq əsərdə yaxşılıq qıldığanların ailəsi amətlik bolur, yamanlıq qıldığanların ailəsi abətlik bolur deyilidir. İnaq ailənin əzaları əbucan və kən qorsaq kilidiğən bolğaşqa, ondaq ailə ronaq tapıdı. İllik ailə adamga azadlik və xatircəmlik bəxş edidir. Əksicə, cədəl öksməydiğən ailə adamını bizar qılıdı. İnaq ailə uruş cədəl və rənc adavətdən xali boğaşqa ailə əzaları xatircəm və xuşal ötüdü. Onlar addi sadılıq içədə öz ara əbucan bulub, bildi yaşaş cəriyanı da bir-birini qadırlaydı. Çoğunlar balılanın cəbasını düşünüdü. Balıla ata-anının töligən bədəllərini qadırlaydı. Bundaq ailənin işləri ilgirə basıdı. Şuna ailede öz ara həsət və bizarlıqdan saxlanış lazım. Çünki ailə əzaları bir yandan kol, bir yaqıdan baş çıxıralığında andın ailə gülləb yaşınaydı. Ailə əzaları icil inaq və mihir köyüm bilən öz sıra ailədə həl qılığı olmaydıqan qiyinçilik və yəngil olmaydıqan azab oxubət qalmaydı. Uşaq düşək

işareti hem Beytin şehirde kaçta setevilişine bahane kılıp Sodgarlarının banki hesabat uçuruğa erişke buyurdu. Keyin UX'nin şimal pılıdın xelili eşip ketken telgraf aldamçılığı mevliğinin Sodgarlarının hesabatıya yetkedi. Ziyankeşlik uçurguçlar mı aldamçılarının azdırışı bilen mevlağını Sodgarlarının hesabatıya yetkedi. Arkadan Van Ekes artık çıkım kığallıkına bağını kılıp Sodgarlardan artık pulunu kaytırışına talep kıldı. Van Ekes Sodgarlar kaytırıp yetkep beğen mevlağını tapşırı ağandın ki paydasını tutup kılıp kalğınını Liyekes yine ayrım değil o da bir taraf kılındı. Liyekes'nin namadaki hesabatıya yetkep verdi. Andın Liyekes yukur yakınığa yetkep verdi. Buraya yetmeyen vakit içi de Diyaloğu çetişlik hesabatka cami 296.199 yen yetkep verildi. Bunun için de ziyankeşlik uçuruguçlarının mevlağı 90.600 yen bulup, UX'nin kanunga kılap tapavati 48.500 yen, Van X'nin kanunga kılap tapavati 26.899 yen. Yine kaçtaş malpulu 14.720 yen nöz çıkalıdı. Uşunçilik bu oldu. Sot mahkemesi sot kılıp mında karadı. UX, Van X cinayet tapavati işkerlikini bilip durup yanına normal kaçtaş sosyadan paydınlıp zan pulunu kanunluk mal pulu kılıp nakatlıgan. Öşürüşçallık, aldamçılık karakteri teyhimi küçük bulup hem telgraf doğru aldamçılıkını mevlağı yolu bilen teminligen hem normal soda alakısını kalay makallaştırgan. Diyaloğu çatışlık kısmen sorgarlarının hesabatı tonu tötelgeşke ticareti təsir göçürgan. Çikaylarının ıxrar kılış, cinayetin tonup cezanı itiraf kılış, kanunluk kılıp tapavatını koyturuş hem ziyankeşlik uçurguçlarının zihnini tölü Kaş Katarlık ahvalarına birleştirip, sot mehkimsi UX'ke müddetlik 1 yıl 10 aylık kamak cezası verip, 2 yıl keçik 7000 yön iştiraf koyuş cezası hüküm kıldı. Van X'ke müddetlik 1 yıl 8 aylık kamak cezası verip, 2 yıl keçik duruş koşumcu 5000 yön iştiraf koyuş cezası hüküm kıldı. Diyelo sadır kılıç kuralı boğan POS aparatı müsadere kılındı. Kanunga kılap tapavet kaytırılınan dünkiyen ziyankeşlikke uçurguçlarına kaytırıp verildi. Dostlar yukarıda kanun tüzümün bir sahibimiz boyunca kaçtaş sodasını nakap kılıp zanpul yetkigen iki kişi cezalandı degen temada cinayet tapavatını nakaplaş yoşuruş diyelo misalini dikkatinlığa sunduk.

Bir karakterlik yuqumluq kesellik bulup əsvi çıkışının alaydığı adetler tümendikilerek ifadelendi. Birinci kızıtma yenip əsvi çıkıdı. Balladaki ciddi karakterlik əsvi çıkış bunun vəkil bol alaydı. Onun alaydığı yuqur kızıtma məzgildi əsvi çıkmaydı. İkinci kızış bilen əsvi çıkış asasen birli vaqtta körüldü. Su çeçki, yaltaşma, kol put, eğiz əsvisini öz çıkardı. Kızgandım ki 24 saatten 2 gün geçip oğan vaqt içi de tez süratte əsvi çıkıdı. Üçüncü kızgandım ki əsvi çıkıdı. Yukur kızıtın məzgildi əsvi çıkış. Kızıl çıkış bunun vəkil bol alaydı. Əsvi çıkış məzgili, yani yukur kızıtın məzgili tarqılış xayıpı ən yukur boğa baskış hesablanıdı. Yukumlanğan destek məzgildə keserlik xozatçı adetten nəfes yolu ya ki əzim kılış yolu arqılıq adam bədənəgi kırıp kısmen caylarda asta-asta köpüydü. Bu vaqtda ağrıqda faqat qızış, mağdursuzlanış yoki jinik biyaram bo'lish alomatlari ko'rinishi mumkin. Kasallik qo'zg'atquchining uzluksiz ko'payishiga erishib, kasallik qo'zg'atquch qon aylanish tizimiga kirib, atalmish viruslik qon kasali yoki bakteriyalik qon kasali bosqichini shakllantiradi. Bu vaqtda qon kasal qo'zg'atquchini butun badandagi teri va shilliq paridan o'z ichiga qon ko'pligan to'qinmalarga yetkazadi. Immun tizimi bu kasallik qo'zg'atquchini markazlik tozalash

0: yuşurun afet, ot aptının filtisi, mesuliyet, bihaterliknin ul tişi. Ot apti yuşurun helpini tügetip, hayatlık ve mal mülük bihaterlikige kapaletlik kılaylı. Ottın mudabiyelinişge köngül böleyli. Hayatlık hemmedin ela.
1: Rengdar çeşmele.
2: Rengdar çeşmele.
1: Emde anlaydığınınla edebiyat sanat tipindeki Rengdar çeşmele programımızı.

Hürmetli radyo anlayıcılar. Randar çeşimde universal programımızı yaktırıp anlayışınlarını kızgın karşı alımız. Ben Bilal Can Kağar. Radyo anlayıcılar. Biz bu kadar programımızda Lüjen Dondel, tütküz gelip olmaydığın resim namlak hikayesini anladığımız kanemizde yıktığında nöbetki hikayeti bozsun.

edip baş kısmının şeklinde sızışkı başladı. O adetkiden bek sızı vatattı. O adetkiden bek asla sızı vatattı. Ben ezelden onun bundak ihtiyaçtan resim sızgan haletini görüp bakmagan. Kerindaş kalemde sızılgan su sızıkla birbirle katekçile arası da hareketlenip işkilengendek yöneliş izdağı vatattı. Tez tez sızıldığan sızıklamı kağızge avaylap sızılattı. Ben yanda durup onun kudu bir kıtımlık adetki resim sızış emez, belki ormanlıktaki cephalık ekspedisiyedek nahaydı ciddileştim. Tergi çömüp, içimde ustam bu resimini yakşı sızalamı, sızılgan resimini tukkalları yaktıramı o deb, ustamdan gemini yeşke başladım. Bu benim şagird boğandan buyan, tuncu kıtım ustam üçün ensirişimiydi. Ayanın kotuldaşları ustamı kaşılı bulattı. O bir çatı oturup uzaktan buyan cahil kıyın sınsık bolgan narazlık içi batmayı kalandak tohtumayı söküp yaratı. Karan, cahan maşında ensiz dursa, kız bala diyen tüzük bir erkişinin peşiki çın esilip, öğünü tutup oradan kün ötü.

ona sırtı açıp karan ustağımı resim sızgan dedin hiç muhitko muhtaç onunlık yapkılışka dikkatini çeşitli bulmaydı dedim. Buladı ağzımını yumay resim siz işini görüşke muhtar emez men o adamını bizar kılıp işin namıt olayken öyde kırındaş kalemden kağızda şartıldığın avazı öyde kırındaş kalemden kağızda şartıldığın avazını anlıklı bulattı. Ustamdan asla sızgan resimleri Şaucan'ın dikkatini tatanmadı. O ustamdan resim sızganına birden karap yıkayıp, kuşakmadı boğay, yanımını tartıp, sırtkı çıkışı işaret kıldı. Onun gayetip asla oyluğa çıktım. Oyladık ki bir tüpçilan derekinin sayısı bizge düşüp durattı. O kağızki sızılgan adam...

verim. Bu işni hiç kim sizden kömeydi o. Bu iş hem siz bilen münasebetsiz. Korkma, he? Dep onun beşiğe yengil pepilap koydu. Şevçen korkum sırap ustamı karap koyup yanı kolunu sangıltıp lamcım demedi. Ustam bu işini bol da kılayla yedigendeki kolunu bulanıp koyup orunduk da oturup çoğun

Öküşke aylandı, asla asla hemeni yutup getti. Kançilik uklugunumla bilmeyim ben. Karangu keçide tırıklıgan avaz anlanıp, tuyuksuzda uygunup gettim. Şu haman uykum kaçtı. Kolkumda dın tutup, zen selip dınşıdım. O avaz kudu, kıl üzgendek, nahaytı sus anlattı. Karvattan düşüp, putumun uçudu dese, Pukey terepki geldim. Pukey üstedeki resim kısışı yok idi. Şu haman bütün bedenimden soğuk ter çıkıp getti. Temiz kılap yerip, şikirki öğünün aldığı kedi pes avazda. Ustam, ustam, deyip çakırdım. İnkas yok. Belki ustam bek yerip gitken boz gerek. Ben amansız onu avar kılıçtan vazgeçip, avaz çıkan tarafını boylapmandım. Avaz öğünün sırtıdan kilovatkan da kılattı. Dükkanın işki boş yiyip hıfık durattı. İşini asla ihtirip sırt kışkıvedim. Özümlü hudde çonkur hangi çüşüp gitken de kes kaldım. Ongol dongol dülgünüp desep gitu adı ben. Tellerim şürgünüp, kendimdeki resim dükkini menden yıraklap gitkendek bilindi. Karangı keçedeki sus aynurda bir adam turganda kılattı. Yürgümde toktuş üçün yotamını çimdip koydum. O adamını çöçütü ve dişten korkup cayımdı.

Qanımdan tügülüp derhal kaynımge qaytıp gitmekçi boldum. Aldımdaki Adem'den ahir şeyip geldi. O ot tutaştırıp bir nez köydür valkan da kılattı. O ne çıkıdım hepili şeyip aran ot tutaştıralıydı. Şu haman burnumga köygen bir bırak vuruldu. Ot bargan seri küçüyüp yorukluğunun dairesi mi kenaydı. Közlerim ot yalkınıga ekşeyip yukarı örüldü. Yerde oturuplu kaldım. O Adem del ustamıydı. Kallam heş peş tüyüce tormozunup kaldı. Dükkanı kanda kaydıp gelgelikimde bilmeymen. Gözümünü yumup yatsam, mangan yinik ayak tevişi anladıp, işki yapılıp kuluplandı. Teviş yenimden ötüp, poke yeni daha sel toktap, işkirki öyge kirip getti. Andın hemmi yak cimcitlik çömdi. Uykum kaçtı. Yaşlarım köz ciyeklerimden asla asla sırgıp çöp, tan sehergi yakın kurup toktadı. Resimnin işi, muş yerde ahırlaştı. Ustam Şavcı'nın anısının resimini sizişten üzül kesil vazgeçti. İşkimiz resimnin işini kaydıtılığa anmadık. Bir yıldan kiyinki malum bir günü ben dükkanda ustamını sakladım. Bir gün, iki gün öttü. Bir ay, iki ay mı öttü? O kemmedi. Ustam yan bafın yokap getti. Ben tenbemeyi bütün şehrine aynılıp çıktım. Onun karısımı görünmedi. Hiç kim bana nemiş yüz belgeliğini eğitip vermedi. Dadamı yalvurup, dükkanı ötkiz verip, ustam öğütüp bulanmadan hünlerini devamlaştırıp, bara bara şehirdeki kömür kırındıları bilen resimsizliğen dağlık ressamga aylandım şaş. Resimsizliğen ustamdan kaydıp gelişini kütüşünü niyet kaldım. Şimdi ben küllerinin beri de o tuyuksuz aldımda payda bulup, çokum benim kömür kırındıları bilen sızgan resimimden pahırlındı. Onunla ben resimsiz iş devamında halkıgan türlük teknikilik kıyın meselelerini, sizip çıkan ondolgısız, potretlani, ağzı ağzımı tekmeyi sözlep yermen. Yeni bir yıl ötüp, yaraktaki miltek, zemberek'nin avazları ahir şehir sırtığı yitip geldi. 1951 yılının malum bir günü resim dükkanına görünüşte temkin, çırayını hasret kaplıgan yaş bir kız girip geldi. O başta tamdaki resimge sinçilap kargandan kiyen bana dedi. Sizin bir parça fotoğraf sızıp yerişki teklifle diyen? Bunu da, suretini verin, dedim onunla. Bu natonuş kız bana tonuş tekme kılattı. Suret bu, lakin ben demez, dedi o beşini çaykap. Suret bu mısın sızamayım ben? Dep çöndürdüm onunla karab. Çokum siz alaysız, dedi o katiyelik bilen. Fakat sizini siz alaysız. Nemişka, ben hayrallık bilen onunla karadım. Çünkü siz sızıp bakkan, dedi inek kılıp. Onun beni rıhbetlendir vatkan gemkin közge karab. Tekimi şübe ilendim. Ben şey için. O ne, net köygelikim inek boğdu. Aslımla kel gündek yamırap geldi. Neçe yıl ilgirki uçuruşuş, gerçi kıskı bozumu, lakin ben de mengü ondılgısız əslimilən kaldırgan. Şaucinli köy geldikim üçün mü, ya ki aynı vakit geldikim üçün mü, ya ki aynı vakit ilkimdin mü, bilmedim. Kalbim gibi bir illik ikim tardı. Aldırıp yenip Şaucinli oturuşuk teklif kılıp, onunla çay demledim. Apınızda tapaldınız mı? Dep sordum ihtiyat bilen. Xenden azıp boğandan kiyen, izcil apamını izledim. Dedi o oturgandan kiyen, özünün kayğılık keyfiyatını testi biz verip. Onun beni taşlap koymaydı kalıkıga, öyüge kaytışıgı toskılı kılıdgan çokun bire sebepnin balıkıgı işin ettim. Hıdı tağım en yili, onu izdigenge okşaş. Nurgun çapalan kezdim. Eşkanda kuşurgi erişemgen bolsam mı, lekin küçük apamdak ümitsizlenmedim. Şükürleşmedim. Ta ki bultur küzgeçi izleşini toktatmedim. Bir günü tağım tuyuksuz mektepki gelip, beni sınıptın çakırıp çıktı. O kar tergü çömülüp asırıp ketken, çırayımı başkıcı idi. O bana neymiş boğalıkını mı demey, beni vesipinin kendine oturguzup uşkandak aydıp mağdı. Kulukumdan tüveden bir şamal, vişildap ötüp durattı. Biz, Cinci Luyu, İnkılabi Kurbala Kavrısı salgının altında toktuduk. Tağım vesipinin kuluplaşkımı ölgürmey, beni söyrep digendek içeke karap yügördü. İnkılabi Kurbala Kavrısı salgı emdilip bitken bulup, Nurgun Orulla kişilerine bu yerini ziyaret kılışkı teşkilini avatkan idi. Bir gün tağımın idarisiyle nöbet geygeniken, ben yol boyu semtörülüp tez yürüp tağım bilen İnkılabi Kurbala Hatır Sarıyı'yı girdim. Biz bir parça kuva opçi suretinden aldık geldik. Tağımın dirildep titre vatkalıkını his kılıp durattım. Sureti yaş işki er, işki terepte, yaş işki ayal otturdu. Töt adam külümsürep durattı. Ben hangtan kaldım. Kargazıra şerleşip, apamga şunçilik okşap gitti. O benim apamıydı. Etrafımdaki adamlarımı unutup, yerde sonsuyup oturupla hüngrep yığılıdım. Kiyin bir natonuş ayal yanımda gelip, menden nemişki yığılığınımla soğurdu. Men suretini körüstüp durup, o menin apamış geligini dedim. Natonuş ayal meni bağırıgı besip ünselip yığılıdı. Yığılap, yığılap toktuduk. O ayalın yığılap durup eğitişçe, özü suretki yeni bir ayalken.
ular burun sebdaş bulup

0: bu ayrılgan çağda düşken hatır söyletken. O ayol özünü Huang Hamma deyip çağırsınız buludu dedi. Onu özümge bek yakın his kıldım. Ve Cenab Talep buzda sözleydiğin yumuşak avazını yaktırıp kaldım. O abamın sol tarafındaki helki yaş erini görsüp durup sordu. Onun kimlikini bilemsiz. Ben dişimini çaykıdım. O dadınız dedi Huang Hamma. Yaş bilen hırayleşken gözlerimde ilk natonuş erge kardım. Onun obrazı söyledi ki apamın gidek inik emez. Eksice guva idi. Ben onunla apamın dadamını istep gitkildikini eğittim. O beni yeni bir katın bağırı bastı. Onun muzdek gözyaşları yüzümge tam çildi. Şavcan'ın göz yanaklarından sırgıp çuvatkan yaşlığa öntünsüz karab kandak teselli bir işini bilenmeyi kaldım. Bu hem hoş haber hem kişinin könlünü yerin kılıdığan işiydi. Şavcan'ın hazretli çırayda yani iptiharlık çildirilip durattı. Siz ne apamdan söylediğiniz siz bir işki teklif kılemen? Dedi o. Ben onun bilen bile Cinci Luyu İnkılabı ben onun bilen bile Cinci Luyu İnkılabı o söyledi gördüm. Şavcan'ın söyledi görsüp durup
1: karan ağa apam bilen dadam
0: dedi. Gözüm onun parmakları görsetken tarafı kardı. Şavcan'ın koyuk uzun çayışlık tadısı karıştırlı kayser görünetti. Söyled pek inik bulması mı? Lekin bu tödeylerinden kuşal külküsü Şavcan'ı obdalı tesirlendirgen idi. O yaş yok gözleri de Söyredki karab külümsürüp durattı. Söyredki kaydeden nezir saldım. Gözlerim Söyredki'nin on tarafıdaki ilgi erdi toktap kaldı. Gözlerimden sel kumalınıp kattık uvulu vetip Söyredki görsüp durup toğlu vettim. Şavcan, aha adamki karına. O benim ustam emez mi? Huang Hamma Şavcan içkimizle başlayıp bir inkılabi kurbanın kabrisi alıp geldi. Bu sizin ustazınız. Kabirge onun başkayı mı gömülgen? Huang Hamma'nın eğitişçe ustam ilgiri Yang Baofeng degen isimde şehirde bir neçe yıl hizmet kılandın kiyen Nengende resim dükünü içip mersoz başkalağı resim sizip begin. Ustamın hakiki ismi Song Xian'da işgeligini emdi bildim. Göz yaşlarım taramlap aktı.

Hürmetli radyo amokçılığa. Vakıt nasıl tülen bizden bu kıdımki Rangdar Çeşmeli Universal programımız müşahede ahırlaştı. Bu kıdımki programının muhariri ve riyasetçisi Bilalcan Qar. Mesul muharir Aykız Ahmet. Nazaret Çetilşet İsmail. Hayır hoş dostlar, selamet bulunla. Kiler kıdımlık programımızda görüşeyle.

0: Məxfiyyətlikni saxlaşda kiçik iş yox. Dövlət məxfiyyətlikini saxlaş, dövlətimiz, ailəmiz, özümüz üçündür.
1: Asasi qanun ruhini cari qıldırıb, asasi qanunun nüfuzunu tikləyli.
2: Qanunsuz məbləq toplaşdan yıraq durub, yoxur üsümlü qarızdan azdırışdan saxlanaylı.
3: Adem bilen açlıktan en yırak arlıkı mın çakırım emez. Belki et yazlık terliği bilen küzlük yığım arsıdaki cephalık kütüş. Adem bilen açlıktan en yakın arlıkı lev çiş arsı demez. Belki açlıktan kadirleydiğen yürekler. Açlıktan kadirleyip ıstırapçılıkını red kılaylı.

0: 人民政府已与本人分离了。
1: Şu günü biz baş götürdük. Beş yıldızlı kızıl bayrak köktü lepildi.
2: 抱歉，对赔钱的事，回答仓皇企业和生产回避制度的。
3: 党的十一届三中全会。
1: Şu günü yeni devir hemimizin kuşkını kenara açtı.
4: Memleketlik Yer Devres İdaresi'nin en yeni uçuru asaslanmada bugün saat 14'ten 28 minut ötkende Sıcan ülkesinin önce nayısı da 8 bal yerdi.
1: Şu günden itibaren bizden gülençkimiz vücutu gelgeçke biz teşvişlenmeydiğen bulduk.

0: Natonuş kişilerge işenmeğla.
1: Derizi tekçisige balkonga çıkıp oynamağla. Düşüp getiş kalıpı ba.
0: Torğı bir hatar çıkıp şahsi tınlarını yakşı saklanla.
1: Balıların bir hatarlıgını koldap. Hem bir yerde ulağı gamkorluk kılaylı.
2: Medeni katnaş siz bizge hemra.
3: Katnaş bir hatarlıgını köylümüzge püksek, bəxit ve amanlık bizge daim hemra buludu.
2: Medeni katnaş siz bizge hemra.
4: Devlet xavfsizlikini qo'g'dashda hamma odamning mas'uliyati bor. Devlet xavfsizlikini qo'g'dashni hamma odam qila olaydi. Devlet xavfsizligi devletni amin topqizishdagi muhim ultash. Devlet xavfsizlikini qo'g'dashda jazman jamiyatning inoqligi va muqimligini qo'g'dash kerak.
5: Mahbiyatlikni saqlashda kichik ish yo'q. Davlat mahbiyatlikni saqlash davlatimiz, oilamiz, o'zimiz uchundir.
6: Yangi tarixiy boshlanish nuqtasida davomli turda madaniyatni gullantirishga turtki bo'lish, madaniyat kuchlik davlat qurish, Jumhuriyat millatining zamonaviy madaniyatini gullantirish bizning yangi davrdagi yangi madaniyat burchimiz.
7: Beijing vaqti soat 24. Hurmatli radio anglovchilar, istansimizning bugungi butun kunlik anglatishi mush yerda oxirlashdi. Xayr, xushvaqt bo'linglar.

0: atlayıp elime de... Alimen.
1: Kaslaymen.
0: Alimen.
1: Kaslaymen. Alimen.
0: Kaslaymen.
1: Alimen.
0: Kaslaymen. Oy, ehliyet tağda dövülünüp getirdik o. Bunun hemisini ben taşırdım mı?
2: Tez yollanma, her yılı 10 milyard oralma kap, 10 milyard yaltırak halta. 17 milyon kilometre uzunluktaki pilastrını peyda kılıdı. Sizinçe, ulan neye gidiyordu kanka? Kolaylık mulazmetin behriliş bilen bile, muhit asraşkı mı köprek kim olup bölüp koyun.
3: Qanunçuluk ruhini əvj aldırıb, qanun tüzüm qarışını turguzub, qanun boyunca iş becerişdə çıngdırıb, qanunçuluk mühitini qoğdaylı.
4: Özümüzgi tayınıb, özümüzgi küçəytib, cəsarətlik, yaramlıq bulub, baturanı ilgirləyli. Pən texnikidi yenilik yartıb, dövlətnin universal küçünü küçəytəyli. Pən texnikidi yenilik yartıb, xalıq turmuşuqa bəxt saadət gəltürəyli. İlim pənni qızğın söyüb, ilim pəngi hürmət qılaylı.
5: Ot apıtıda aldını eliş asas, hayatlık her

0: yılınış, afetini azaytış, afetini kutkuzuş, halk müdafiye sipini müstehkemleyli.
1: Emmeyle bir hatarlık ehmiyet verip, emmeyle ciddi işlağa takabül turanlayan bulup, asasi katlamdan afetten müdafiye eliniş, hatardın

Sevimli dostlar, bugünkü köyler cemgahi programımızdan yakınlık köylerimi yeni sizler bilen radyo dolukları arkayı del aramanlarına huzur ataklış için hazırlandı. Yaktırıp anlaşanlarına karşı alımız. Ben riyasetçi dostlarımlar Fatih Yılzali. Çin muhabbet hissiyatı iki kişilerinin vücudunda mundak ortak alaylılık buludu. Onlar birbirinin keyfiyatı ve alakısını tekimi yakışı bir taraf kılalaydı. Turmuştaki hırs ve kıyıncılıklarla aktif pozisyonu bilen yüzlenerliydi. Özünün turmuş merkezi ve intilişi buludu. Bu alahidilikler hissiyatını tekimi mukumlaştırıpla kalmay, yine birbiriye tekimi işinidu ve tayinidu. Biz mi onlardan ögünüp, özümüzünü tekimi münaver ve celibkar kılıp, hissiyatımızını tekimi mukum ve sağlam kılışka tırışışımız gerek.

dostlar, yukarıdan Senobar Tursun orınlığan Xetin Keldi Özün Kelmedin namlıq naqşıdan birlikte huzurlandıq. Endi Abdüveli Nurtay orınlığan Telmürümün namlıq naqşa köngül aramınlarda bulsun.

her cam kalmadı. İçildi gülüm, saçıldı gülüm çimenzar bulup, yar vesliğe teşna bulup, intizar bulup. Yar otida küydü yürek pervane bulup, beğimde bir gülüm sayraydı bulbulum, kızıl gülünün kuşbırıkı her yan taradı. Gül işkıda handan uru bulbul sayradı.

0: Oldu bilen haberlerimizden asasi mezmanlarını tanıştırımız.
1: Şincan İvergol 750 kilovatlıq tok yetkizüş besim özgertiş kuruluşunun kuruluşçuları iş oranıda çantırıp süratini tezletti.
0: Kumadaki 500 nefer yeni koni iştipak azası piyade menip kızıl tavlanışını kabul kıldı.
1: Emdi haberlerimizden tepsili mezmanlarını anlayabiliriz.